Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevdiğim. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

0: var.
1: Viyan Efendi. Viyan Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyan Efendi. Viyan Efendi.
2: Ali Süzen yayında.
3: Yayında.
1: Viyana efendim. Viyana efendim.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın tam ortasından başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Haftayı da dediğimiz gibi ortaladık. Geçip gider ömür, yoluna baş koydum. Artık hafta sonunun gelmesi daha kolay olacak bizler için. Bugün Viyana'da yine serin bir hava var. Henüz dışarıya çıkmadıysanız üzerinize bir şeyler almayı ihmal etmeyin. Kısa kollu giyinmeyin. An itibariyle sıcaklık yaklaşık olarak 7 derece. Gün içerisinde 20 dereceye kadar çıkacak. Ara sıra güneş yüzünü gösterecek. Yağmur da bekleniyor. Onu da söyleyelim.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Artzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 numarada. Şöyle mikrofonumuzu da biraz daha düzeltelim, daha iyi olsun. Bowl Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Floria Evans Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Top 5 listemizde sürpriz isimler var. Vay vay vay vay, kimleri görüyoruz böyle? Herkes erkenden gelmiş. Kimler burada? Vay vay vay vay.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel Mus, mutlu bir günün olsun. Emrah günaydınlar kardeşim. Abim güpgüzel yayınlar dilerim diyor. Eyvallah, hoş geldin. Aydın Türeyen günaydınlar abi. Günün güzel olsun, işin gücün rast gelsin. Erko Frizör Bedarf. Aydın abi de çok erkenci bugün. Biraz karıştırıp okuyayım. Sonlardan gelen mesajlardan da devam edeyim. Aziz Başkan günaydınlar. Ali abi günaydın, hayırlı işler, kolay gelsin. Herkese de güzel bir gün dilerim diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Aziz Başkan. Nedim Soylu günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Güpgüzel Mus, mutlu bir günün olsun. Yavuz günaydınlar abi. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin diyor. Sağ olasın. Linz'e sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir günün olsun inşallah. Mahmut günaydınlar. Mahmut Akçagöz güpgüzel Mus, mutlu bir günün olsun. Aynur Demircan kolaylıklar diliyorum. Günaydınlar. Güzel bir günün olsun. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37. Vay be! 37 tane mesaj var. 6.59 ve 7'de telefonuma düşen. Öleceksin derdim. Bildiğiniz kurtlar sofrası. Öleceksin. Raşit şimdi soracak. Ali abi ilk onda var mıyım? Yoksun Raşit. Yani çok çok çok rekabet üst düzey. Kolay gelsin. Keyifli yayınlar diliyorum. Bir karar ver, günün sözünü bırakıyorum ve bıraktım demiş. Eyvallah. Allah'tan bıraktım. Bir de bırakmasan Raşit ne yapardık bilemiyorum. Vay be Hüseyin 20, helal olsun. Derece yapamasan bile o gayreti gösterdin. Hoş geldin güpgüzel Mus, mutlu bir günün olsun. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın ortasından Mus, mutlu bir günümüz olsun abi inşallah diyor. Eyvallah, sağ olasın. Nevşehir'e sevgiler selamlar olsun, güzel bir gün diliyorum. Turgut günaydınlar abi, hayırlı bereketli günler diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Tamer günaydınlar, hayırlı sabahlar, günün güzel olsun. Hoş geldin abi, sesindeyiz, kolay komen diyor. Eyvallah. Battım, kaldım, battım, kaldım. Yoksun diye döndü dünyam tersine. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey diyor, hoş geldiniz. Eyvallah, sen de hoş geldin. Güpgüzel Mus, mutlu bir günün olsun. Cansu günaydınlar, Ali abi iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum Cansu, günaydın. Ahmet günaydınlar. Not etmemişiz Ahmet'in nereden olduğunu. Güzel bir günün olsun Ahmet. Kerim günaydınlar kardeşim. Güpgüzel Mus, mutlu bir günün olsun. Cansu diyor ki abi diyor kermesimiz var diyor. Korneuburg Camisi'nin kermesi varmış arkadaşlar. Hafta sonu 16, 17, 18 Ekim Cuma, Cumartesi, Pazar. Bu hafta sonu yani. Vakti olanlar, imkanı olanlar katılım göstersinler. Tayfun günaydınlar. Hayır işlerin olsun kardeşim. Glaseray Tayfun. Güzel de bir resim göndermiş. Viyana FM bir taraftan açık. Ooo Tayfun güller müller. Hayırdır, gül mü aldı yenge sana? Tam tersi oldu herhalde. Tayfun değil, yenge Tayfun'a gül aldı, gül gönderdi. Olabilir mi? Beytullah günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Keyifli yayınlar diliyorum diye. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Cüneyt Guten Morgen Orti. Cüneyt Erkenci maşallah ya. Söyleniyorum, söyleniyorum.
Hayırlı işlerin olsun Cüneyt'im. Güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Kamil günaydınlar. Abi günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar. Hüseyin 20. Hızlı giriş yaptı maşallah diyor. Vallahi ben de şaşırdım ya. Hüseyin süper. Hüseyin ne yaptınız? Gönderdiniz mi misafirleri geri? Abi gelsinler ya. Adamlar güya sorsan çalışmaya gittiler. Hollanda, Almanya. Bir de bir ne görelim? Adamlar Rafet abinin mekanında ziyafet yapıyor. Yok böyle bir şey. Tayfun gülleri görüyorum orada ya. Kırmızı, yandakiler böyle pembemsi falan. Hadi hadi, gülleri aldın, iyisin. Rafet abi. Dur, derecedesin abi, yazma. Sakin ol, sakin ol Rafet abi. Suat günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yağmurlu bir pango sabahıymış arkadaşlar. Herkese 10 derece hava diyor. Ne 10 derecesi, daha dün 0 derece diyordun Suat. Sıfırdan 10'a mı çıktı, nasıl oldu bu iş? Nihat aleyküm selam kardeşim. Ali abi hayırlı sabahlar diliyorum diye. Eyvallah Nihat'ım. İşin gücün rast gelsin. Güzel musmutlu bir günün olsun. Arkadaşlar bu arada duyurmuş olayım ben de buradan. Belki duymayanlar vardır, haberi olmayanlar vardır. Bu düğün dernek işleri zor işler biliyorsunuz. Stresli, sıkıntılı işler. İnsan ister istemez unutabiliyor. Nihat'ın kızı evleniyor hafta sonu, cumartesi günü. Duymayanlara duyurmuş olalım. İnşallah orada olacağız. Şimdiden gençlere, yeğenimize mutluluklar diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun inşallah. Yine sana. Bayram günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar dile. Eyvallah, yolun açık olsun, güzel bir günün olsun. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Nihat'ım hayırlı olsun bu arada. Yasin günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yasin Tekbaş, Flörtek. Ya Yasin'le Dündar'ın mesajlar peş peşe düşüyor arkadaşlar. Genelde de hep Dündar'ın mesaj önde düşüyor. Yok böyle bir şey. Nasıl bir ayarlama yapmışlar ya? Yani mümkün değil. Böyle istesen denk gelmez. Bir günde Yasin'inki öne geçsin arkadaş. Yok, hep Dündar'ın mesaj önde. Yasin Tekbaş, Guten Morgen. Hallolar, günolar, canolar. Bugün gene Dündar formunda arkadaşlar. Güzel bir günün olsun Dündar. Kolay gelsin kardeşim. Burdulu Mehmet, günaydınlar Ali abim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Bu arada diyor, ben Mehmet, namı değer Burdulu Mehmet. Yürü be Mehmet. Sadık günaydınlar kardeşim. Sana ve ekibe İyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Sadık. Güzel bir günün olsun.

Emine abla günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın Emine Erdatlı. Güp güzel musmutlu bir günün olsun abla. Eda günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum. Sana ve tüm Viyana FM dinleyicilerine demiş. Çok teşekkür ediyoruz Eda'ya. Kolay gelsin. Günün güzel olsun. Nesrin Hanım günaydınlar. Kocaman günaydınlar demiş. Velse sevgiler selamlar olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bayramda genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerim. Nihat hayırlı olsun kardeşim diyor. Eyvallah bayram. Cansu da ömür boyu mutluluklar diliyorum genç çifte diyor. Eyvallah. Haydar amca günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi ve keyifli yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah. Haydar amca nerelerdesin? Marmaris'e devam mı? Tüh ya, ben de dedim ki Dündar çalışıyor, malzeme taşıyor, dinleyemez. Abi adam her alanda var, her yerde var, yapıyor bu sporu. Vallahi yapıyor bu sporu ya. Dündar'dan mümkün değil kaçış.

Fatih günaydın. Kur Salon Hübner'den herkese selamlar. Şenol dinle dedi, dinliyoruz zaman buldukça. Dinleyeceğiz de buradayız diyor. Eyvallah Fatih, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Fatih sen nerede oturuyorsun? Ona göre kaydederim kardeşim seni de. İlk kez yazdı Fatih. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Tayfun'da genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerim diyor. Eyvallah, sağ olasın Tayfun. Bu kez gidiyorum. Yasin de diyor ki abi biz yan yana oturuyoruz diyor. Paketleyip gönderiyoruz. Ondan peş peşe düşüyor mesajlar. Eyvallah. Ya paketliyorsun Yasin de. Benim anlamadığım niye dünlerinki hep senin mesajdan önünde düşüyor. Ben bunu çözmeye çalışıyorum şu anda. Soru bu. Aynı anda gönderiyorsunuz, paketliyorsunuz. Tamam eyvallah. Oraya kadar anlaştık da niye dünlerin mesaj genelde hep senin mesajdan önce düşüyor? Burada bir şey var ama çözemedik. Vara mı gitsek, ne yapsak? Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi her gün olduğu gibi. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar dilerim diyor. Eyvallah Gürcan abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Geunt o da hayır işler. Nihat da teşekkür ediyor güzel dilekleriniz için. Darısı tüm gençlerimize. Amin inşallah Nihat'ım. Yıldız Hanım günaydınlar. Herkese yağmurlu bir Viyana sabahından hayırlı işler. Hepimizin günü güzel geçsin inşallah. İyi yayınlar diliyor. Abi nereye yağmurlu ya? Yağmur falan yok. 22'de her yer kupkuru. Yıldız Hanım'ın oturduğu yerde Viyana'da yağmur var demek ki. Bizim buralarda 22. bölgede bir şey yok. Kupkuru ortalık.

Murat Erdat da günaydınlar abi. Hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Bol müşterin olsun. Abi müşteriyi bir al. Vorarlberg'e getir. Orada bir saat işi olsun müşterinin. Halletsin, geri götür. 3 gün falan sürer. Hafta sonu gelirsin. Cumartesi çorbaya yetişirsin sen. Yani bir aylık taksimetre açarsın abi artık orada. 800-800 git gel 1600. Oo.

sana. Kemal Müdürüm, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir gününe olsun. Kemal Müdürüm bugün erkenci, maşallah var. Top 5'i sıyırdı geçti, 6 numarada bugün. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Gülşen Hanım var. Tebrik ediyoruz, maşallah. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Gülşen Hanım. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Perihan Hanım var. Günaydınlar, mus mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Üç numarada bugün Faruk var. Faruk, günaydınlar kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Rafet abi var. Günaydın, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Rafet abi. Hadi iyisin. Sıyırdın geçtin valla. Az kaldı, olacak olacak. Ve geldik 1 numaraya. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Leyla Hanım var. Günaydın Ali Bey. Bu soğuk ve yağmurlu günde gönüller sıcacık, haneler huzurla dolsun. Rabbim sağlık, mutluluk ve bereket versin herkese. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Tebrik ediyoruz birincilik içinde. Eyvallah. Seni o zaman Gundramsdorf diye kaydedeceğiz Fatih. Yakında biz de Pindirinç deposunu Gundramsdorf'a taşıyacağız gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Komşu olacağız o zaman Fatih'le. Sabah 5'te işe çıktım. 10. Viyana yağmurluydu diyor Yıldız Hanım. Gün içinde yağmuru size gönderiyoruz. Tabi bulutları yavaştan buraya üfleyin. Gelsinler bu tarafa doğru. 10. Viyana yağmurlu abi diyor. Ha, Mahmut da yazmış. 10. Viyana yağmurluymuş. Tayfun da öyle diyor. Gelir abi birazdan diyor. 10. Viyana'da bulutlar var. Eyvallah Tayfun. 15 ve 16. bölgede hafif yağmur çiseliyor diyor. Allah Allah, güzel. Gönderin gelsin 22'ye doğru. Salın gelsin. Günaydınlar, yağmurlu bir günden iyi yayınlar diliyorum diyor. Gülay Hanım geldi. Tekirdağ yağmurluymuş arkadaşlar bugün. Süleyman'ım günaydınlar. Süleyman Şimşek, herkese keyifli, eğlenceli, güzel bir yayın diliyorum diyor. Sağ olasın kardeşim, işin gücün rast gelsin. Süleyman dün bir haber paylaştı. Haberde diyor ki, adamlar uzaktan marketlerin sistemleri çökertmişler abi. Dolaplar biliyorsunuz soğuk olması lazım. İşte -6, +6 neyse, her dolabın bir sıcaklık ayarı var. Adamlar uzaktan bağlanmışlar, 50 dereceye çıkartmışlar dolapları. İçinde ne var ne yok hepsi çöp. Artık düşman bile teknik olarak saldırıyor. Süleyman da teknik olarak sevda. Polis abi, polis. Nasıl benzetme yapsak bilemedik ki. Kübra Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Uzun zamandır yoktun Kübra Hanım sen. O yanlıştır, iyi bak diyor, 37 diyor. Abi 37, oo, bugün yok. Bugün değişiklik oldu Berafet abi, bugün 2 numara. İkinin arkasında 37 var yalnız. Onur günaydınlar, güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur, işin gücün rast gelsin, kolaylıklar diliyorum. 21'de tam saat 6.52'de yağmur başladı. Güzel yağıyor. Sırılsıklam oldum diyor. Abi bu 22'nin ne bereketsiz bir yer. Her yerde yağıyor. 21'de yağıyor. 10'da yağıyor. 3'te yağıyor. 22'de tık yok. Ya hafiften şöyle rüzgar estirse bu taraflara şey gelse yağmurun, o da yok.
Ayten Hanım günaydınlar. Bol yağmurlu bir İstanbul gününden herkese kocaman günaydınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. İstanbul'da da yağmur varmış arkadaşlar. İstanbul'da Trakya bölgesinde o bölgeler yağmurlu. Demek ki Marmara genelinde bir yağmur var. ...37. Noyce'da da yağmur var diyor. Vay be. 37. Noyce yağmurluymuş. 36 ve 38'de yağmur yok o zaman Afet abi. Karar verdim unutmaya. İstesem birinci olurdum da hanımefendiler zirve sevdalısı olduğu için diyor. Birinciliği Leyla Hanım'a bıraktım diyor. Aa, yol vermiş bak bak bak bak. Gitsem çok uzaklara, çocuk gibi mutlu olsam. Kamil de diyor ki Ali abi acaba diyor Rafet abinin ikinci olmasında diyor Haydar'ın ziyaretinin bir etkisi olabilir mi diyor. Yani şimdi Haydar'a onları yaptıysa, şimdi Rafet abiyi biz ikinci yaparsak, yarın bir günde birinci yaparsak, hani yolumuzda olur da 37. Noyce'a düşerse, yani olabilir, etkisi olabilir Kamil'im. Etkisi olsun değil mi? Birinci olan ablamı ve diğer ablalarımı tebrik ediyorum. İkinci ve üçüncü olan abilerimi de tebrik ediyorum diyor. Suat'a bak bak bak. Önce ablalarını tebrik ediyor. Kim o birinci olmaktan vazgeçen diyor. Ya sırf bayanlar zirvede olsun diye Rafet abi diyor ki ben ikinci oldum diyor. Bak. Çok enteresan. Bu hafta bayanlar nedense hep birinci oluyorlar.

Hasret günaydınlar. Abi günün güzel geçsin. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. 22'de yağmur çiseliyor diyor. Dereceye yapan arkadaşları da tebrik ederim diyor Murat Erdatlı. Eyvallah abi. Şöyle kafayı camdan çıkartıp bir bakacağım. Çiseliyor mu, çiselemiyor mu? Murat abi, Kagrener Plas'ta hiçbir şey yok abi. Ne yağmur, ne çiseleme. Gönül Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Burada da yağmur yağıyor diyor. Eyvallah. Niederösterreich'te yağmurlu arkadaşlar. Aleykümselam Ramazan. Hoş geldin kardeşim. Ali abim herkese bol işler, bol kazançlar nasip etsin diyor. İnşallah diyor. Hayırlı işlerimiz olsun. Eyvallah Ramazan'ım. Geçen senin patronunla birlikteydik. Dedim Ertan niye bu kadar çalıştırıyorsun Ramazan dedim ya. Yapma böyle şeyler. Tamam abi dedi. Ramazan'a biraz daha hafif işler vereceğiz dedi. Yani Ramazan bak senin olmadığın yerde seni savunuyorum kardeşim. Haberin olsun. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Birinciliği kıl payı kaçırdım herhalde diyor. Evet Mehmet abi, Şütürek Mehmet abi. Birinciliği kıl payı kaçırdın abi. 7.28'de mesaj atarak. Olsun abi, sağlık olsun. O kıl payı yarın yani birinciliğe dönüşebilir ama 7.28'de dönüşmez be abi. Yani dümen de o kadar da dümen yani. Yağmur, kar fark etmiyor. Ben evdeyim abi diyor. Eyvallah. Burdurlu evde olduğu için yağmur, kar, çamur hiçbir şey fark etmez diyor. Güzel. Burgenland yağmurlu. Niederösterreich yağmurlu. Viyana'nın her yeri yağmurlu. Bir tek 22 yağmurlu değil arkadaşlar. Hava durumumuz bu şekilde. Kolay gelsin Şütürek Mehmet abi. İşin gücünün rast gelsin. Demet geldi, hoş geldi. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Keyifli vakitler olsun hepimize. Güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. İşlerimiz kolay olsun inşallah. Vay vay vay. Leyloş ablam birinci olmuş. Öncelikle toprağımı, Leyloş'umu çok...

0: Bilmez Gürcan abi. Bir ortama gidiyoruz, hepimiz çay soruyoruz. Gürcan abi kahve yok mu? Kahve dedim artık aklıma Gürcan abi geliyor direkt. Gürcan abi artık mekanda en kaliteli kahveleri içeceğim bak. Abi diyorsun gözünü seveyim. Senin için yağmur yağmış, yağmamış. Ne alaka ki? Zaten içeride çalışıyorsun. Bizim gibi ıslanmıyorsun ki diyor. Ya Raşit. Şimdi radyoda yayın bitince biz de çıkıyoruz çalışıyoruz dışarıda da. Ama fark etmiyor. Bereket yağmur da yağsın. Yağsa da yağmasa da fark etmiyor ama tabii senin gibi ıslanmıyoruz, o da var. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyorum. Şenol geldi, hoş geldi. Kolay gelsin Şenol. Fatih'i de getirdin, hadi iyisin. Şenol oradan yazalım bir yıldız. Abim diyor Allah razı olsun, Ertan abim candır, sen de cansın diyor. Ertan abime diyorum ki abi işler zor. Kendimi göstereyim. Kolay iş herkes yapar. Ha, Ramazan zor işleri seviyor. Eyvallah Ramazan'ım. İşin gücün rast gelsin. Ramazan yıldızı güp güzel, musmutlu bir günün olsun tekrardan. Ekol Elektroteknik. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin. İngiltere'de yağmur var mı Cevat? Dün Mesut'un telefonuna da yükledim sistemi. Uygulamayı açabilsin diye. O da dinlemeye gelecek. Malum yaşlı olduğu için pek anlamıyor diyor akıllı telefondan. Daha bir aya kadar tuşlu telefonu vardı diyor. Ya canım o kadar da değildir ya Rafet abi. Yani yaşlı anlamıyor dediğin adam abi akşama kadar telsizde komut veriyor. Nasıl oluyor bu iş? Onu yemezler Rafet abi. Onu geçeceksin. Ama gelsin bakalım. Mesut abi de bir gelsin. Tebrik eden nazik arkadaşlara teşekkür ediyorum. Rafet abi de saygılar. Yarın seni bekliyorum zirveye abi diyor. Gelsin diyor. Gelsin değil mi Leyla Hanım? Açın yolu. Yarın Rafet abi birinci olsun. Ben günlük saat 7'den önce mesajımı hazırlayıp hep abilerimi bekliyorum sevinsinler diye. Yazık onlara. Nereye yol durumunu sunar. Artık var diyor burada diyor şey yapsınlar diye. Vay be Leyla Hanım'ın centilmenliğini görüyor musun? Şimdi hızlıca bir yol durumuna bakalım arkadaşlar. Madem yol durumunun jingle'ını girdik, bir daha girelim hatta. Dur, eksik oldu biraz önce.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık çalışanınızın ve aracınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü Easy Track araç takip sistemleri var. Arkadaşlar gerçekten yağmur olduğuna inandım. Şöyle bir haritaya bir baktım, yol durumuna baktım. Dedim ki eyvah eyvah. A23 Süitos tangenteyi zaten söylemeye gerek yok. Her sabah olduğu gibi bu sabah çok ama çok yoğun. Yoğunluk nereden başlıyor? Rautenweg'den başlıyor arkadaşlar. Yani IKEA'nın olduğu Gewerbepark Stadler'dan başlıyor. Çok da yoğun görünüyor. Favoriten istikametine doğru. Yine A23 Kagran Genzendorf istikametine doğru yoğun ve akıcı bir trafik var. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru yoğun ve akıcı, havaalanı istikameti açık, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. S1 çevre yolu her iki yönde açık görünüyor. A2 bugün çok kalabalık arkadaşlar. Traiskirchen'den başlayan bir yoğunluk görüyorum. Ta ki Favoriten Fethiye Kreis'e kadar, yani A2, A23, Kagran, Genzendorf istikametine doğru çok yoğun, bilginiz olsun. A22'de yoğunluk Kaiser Mühlen tünelinin önünden başlıyor. A23'e birleşiyor biliyorsunuz o yol zaten. Allah kolaylık versin o yolu kullananlara da. Yine A22'de Nordbrücke üzeri çevre yolları, bağlantı yolları çok yoğun. O istikameti kullananların da Allah yardımcısı olsun. Zor yani. Bir de aceleniz varsa eyvah eyvah. A2'deki yoğunluk B17'yi de etkilemiş. B17 bayağı bir kalabalık. Traiskirchen, Guntramsdorf, Wiener Neudorf. Oradan Wösendorf, o bölge kalabalık, çok kalabalık.

0: Yine o yoğunluk Ahao'ya sıçramış. Himberg'e sıçramış. Oradan neresi bu? Oberlerstrasse'ye. Oo, her yer karışık. Favoriten Fatayla Kreis var ya. Etrafı komple trafik. Öyle böyle değil. A23 Landstrasse çıkışı, otoban çıkışı çok yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. O bölge Südbahnhof yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Trieste Strasse yoğun. Margareten Gürtel yoğun arkadaşlar. Nussdorfer Gürtel'i söylemeye gerek yok. Orada gece gündüz her zaman zaten trafik var. Şehir içinde de Donaukanal her iki yönde yoğun. Özellikle şehir merkezinde 1. Viyana yönünde çok yoğun. Donaukanal biliyorsunuz bir tarafı 2. Viyana, bir tarafı 1. Viyana. Prater'den Göbek de yoğun bu sırada, onu da söyleyelim. Altmannsdorfer Strasse yoğun, Breitenfurter Strasse yoğun, A23 Altmannsdorf otoban çıkışta yoğun. Yani bugün Viyana trafiği tam anlamıyla kaos, yağmur yağdığını anlamış olduk. Yağmur yağdığında ayaklar hemen frene gidiyor bazı şoförlerin, öyle diyelim. Yani şoför demeyelim onlara, araba sürdüklerini zannediyorlar. Hemen ayak frende. Abi yağmur yağıyor diye niye frene basarsınız ya? Niye basıyorsunuz? Hani şöyle şiddetli fırtına olur, silecekler yetişmez, tamam anlarım da hafif yağmur çizelince niye frene basıyorsunuz? Yapmayın böyle şeyler. Bak trafik oluyor ondan sonra. Millet gideceği yere gecikiyor. Siz olun, yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın. Tavsiyem budur arkadaşlar.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Kemal günaydınlar kardeşim, hoş geldin, iyi yayınlar herkese, selamlar ve aleyküm selam Kemal'im. Hayırdır geç kaldın sen Kemal Ünal? Bir haftadır yağmur yokmuş İngiltere'de, vay be çok şaşırdık. Nasıl oluyor öyle olur Cevat ya? Gürcan abi hangi kahve markasını tüketiyor? Aa bak Faruk sordu, Gürcan abi hangi kahveyi tüketiyorsun abi? Anlıyor demek ki Gürcan.

0: Ramazan'ın bir sesli mesajı var. Hemen onu yayına alalım. Hızlıca. Aa, şuradaydı. Hemen gelsin.
1: Abi Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Maşallah.
0: Eyvallah. Arkadaşın ismini unuttum ya. Ramazan, neydi arkadaşımızın ismi? Geçen günü aşkım canım öğretmişsiniz dedim, yapma böyle şeyler demiştim. Neydi arkadaşın ismi? Sabah sabah bize duasını etti. Amin. Dereceye giren bay bayan bütün arkadaşları tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Turgut abi. Öyle gözleri var kes. 19. bir yanda yağmurluymuş arkadaşlar. Perihan Hanım'dan son dakika bilgisini aldık. Gezdim ama görmedi şu gözlerim. Öncelikle Leyla'yı tebrik ediyorum. Dereceye giren arkadaşları da tebrik ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Gonca Hanım. Centilmen bayanlar ya. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Oo, Haydar'ım gelmiş, hoş gelmiş. Haydar'ım döndün mü? Viyana'da mısın? Bu mesaj sanki Viyana'dan gibi. Kapalı soğuk bir Viyana sabahından herkese selamlar. Tabii ki okul yolundayız diyor. Alya'ya da buradan günaydınlar. Guten Morgen Alya. Bak nasıl biliyorum Alya'nın yanında olduğunu. Haydar'ım döndün mü? Sor Kamil'e, Haydar'a, Hüseyin'e, İsrafil'e. Yalanın varsa saçım dökülsün. Olmayan saç nasıl dökülecek abi? Yani nasıl dökülecek abi o saçlar? Aşkım. Neşet Usta'nın da dediği gibi yazımızı kışa çevirme Leyla'm, şöyle güzel süplimal mesaj içeren bir şarkı olsa iyi olur diyor. Sen bilirsin işini, kurban oldum diyor. Allah Allah, Allah Allah. Süplimal mesaj içerecek. Ba ba ba ba ba. Amer, Amer, Guten Morgen Amer. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Serşön, serşön olsun gününde. Songül Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Songül Hanım sen bayağıdır yoksun. Bak devamsızlıktan ceza yazacağız sana. Abi diyor dün akşam 4 tane yiyince ağır geldi be abi diyor. Kalkamadım diyor. Ya sağlık olsun abi, rakip Barcelona yani, bir şey diyemeyiz şimdi. Hani rakip başka birisi olsa deriz ki ya olmaz gitmez falan filan da, Barcelona olunca işte diyecek bir şey yok yani maalesef. Adamlar tempo yapıyor. 2 dakikada işi bitiriyor abi. Sağlık olsun be. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Oo, Zuhal abla geldi. Günaydın Ali abi. Kolay gelsin. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ ol abla. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. O bulut işaretinden anlıyoruz ki Bizamberk'te de yağmur var. Ben de camı kapatayım valla. Bir serinlik geldi. Yağmurun serinliğine benziyor. Bakacağım. Kalkacağım bakacağım. Faruk bak, Gürcan abim Chibo Barista Espresso tüketiyormuş. Chibo Barista Espresso. Atayım sana Faruk. Yalancının saçı dökülseydi kafada saç kalmazdı diyor. Var mı 3-5 tane Rafet abinin kafada? Kazıtsa olmaz da. İlk 5'teki erkek arkadaşları tebrik ediyorum diyor Tamer. Tamamen böyle erkekimsi bir mesaj olmuş. Erkekimsi. Nasıl bir şeyse artık uydurdum gitti.

sevda. Ya Emre Fel, güzel söylüyorsun da sabah sabah da hiç gitmedin be vallahi. Hiç gitmedin ya. Şöyle bir birazcık değiştirelim.

Gürcan abinin kahveyi çok sevdiğini söylemiştik. Her gün kahve resmiyle geldiğinde söyledik. Bir de çay severler var. Benim gibi çaycılar var. Günün konusu böyle atıştırmalık bir konu olsun bu. Daha önce sormuş da olabiliriz, emin değilim. Olsun, yeni dinleyenler var, yeni katılanlar var. Eskilerde hatırlayanlar olursa rahat bir cevap verebilirler. O zaman soralım. Çay ile kahve arasında ne fark var arkadaşlar? Günün konusu bu olsun. Çay ile kahve arasında ne fark var? Nedir çay ile kahve arasındaki fark? İstediğiniz gibi sallamak serbest. Cihat, günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Bereketli bir gün diliyor herkese. Eyvallah Cihat. Gusto gurme. Hayırlı işlerin olsun. Cihat, geç kaldın bugün ya. Hayırdır, Esila yanında mı? Guten Morgen Esila. Yoğun çalışıyormuş Songül Hanım. Dinliyorum ama yazamıyorum diyor. Canın sağ olsun. İşin gücün rast gelsin. Bahar, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Dünden beri app'ten giremiyordum Viyana FM'e. Şimdi sildim. Tekrar yükledim. Oldu çok şükür diyor ya. İyisiniz inşallah. Kolay gelsin. Vallahi Bahar, çok iyi. Çok şükür. Dün sabah bir sıkıntı oluşmuş. Bir yarım saat 45 dakika sürdü sıkıntı. Ama bazen silip yüklemek gerekebiliyor arkadaşlar. Çünkü yeni telefonlara sürekli bir update geliyor. Update geldikçe uygulamayı da güncellemek gerekiyor. Onu da yapıyoruz ama yetişemiyoruz ya. O kadar çok update yapıyorlar ki. Her telefonun farklı bir update'i var. Ne kadar saçı kaldıysa diyor. Son orijinal halini bir gönder bakayım Rafet abi. Ne kadar saçın var? 3, 5, 10... Başta Rafet abim, Mesut abim ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Dün çok güzel misafir ettiler diyor. Allah razı olsun demiş. Rafet abinin saçı mı var diyor. Gece geldikleri için bakamamış herhalde Rafet. Rafet abi. Haydar diyor ki göremedik diyor. Geceydi diyor. Olabilir mi? Ya basbayağı gündüz kahvaltı yaptınız arkadaş. İnsan bakmaz mı saçlara Haydar ya? Gece de Viyana'ya gelmişler. Eyvallah Haydar. Tamer'i Demet'e havale ediyorum diyor. Demet iyi söyleniyor çünkü diyor ona diyor. Biz kadınlar tebrik etmediği için teşekkür ederim Tamer'e. Tebrik etmediği için teşekkür ediyor. Vah ya. Kahvenin 40 yıl hatırı var abi diyor. Tayfun, çayın hatırı saymakla bitmez ya. 40 yıl değil 40 bin yıl hatırı var. Nasıl olacak? Zor geçti. Kahvede kafein var diyor. Çayda yok diyor Yıldız Hanım. Eyvallah. Çayda da dem var. Kahve ayıltır, çay yumuşatır. Çay love you diyor. Eyvallah Bayram. Kahve ayıltır, çay bayıltır desin. Çay hoş geldin, kahve ise hadi git artık demektir diyor. Aa, bu çok iyi. Bu çok iyi, evet. Aynen öyle. Çay hoş geldin demek, kahve için de hadi yavaştan ayaklanın, yolunuza bakın gibi bir şey. Hadi gidin. Eyvallah Cihat. Çayı fakir, kahveyi zengin. Red Bull'u da ultra zenginler içer, viskiye karıştırıp diyor. Oo, ultra mega zengin. Sen öyle mi yapıyorsun? Hep Red Bull içiyorsun. İçine de viski mi atıyorsun? Afet mi şey? Rush ne yapıyorsun? Yani o performansı bekliyorum senden. Çayda dem, askerde kıdem. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Fark bu diyor. Eyvallah Hüseyin 20. Abi 40 yıl hatırı var da çayın hatırı saymakla bitmiyor ya. Rakamlar yetişmiyor çayın hatırına. Rafet abinin 37 tane saç teli varmış arkadaşlar. Vay be. Fotoğraf çektirmek için yeterli abi. Çay içilir,
kahve yaşanır diyor. Oo, Gürcan abi kahve nasıl yaşanır ya? Bir anlat hele, biz de anlayalım. Kahve yaşanır diyor bak. İçiyor ama yaşanır o diyor ya. Anlatılmaz. Bak canım yine kahve çekti diyor. Evden çıkmadıysan bir tane daha iç Gürcan abi. Hava hafiften de çiseliyormuş zaten, yağıyormuş. Sen belki bugün home office yaparsın. Vay Haydar, bunu okumayacağız tabii ki. Beklediğimiz cevap çünkü. Çay muhabbet ister, ortam ister, arkadaş ister. Kahve ise tek de içilebilir diyor. Eyvallah Kübra Hanım. Yani kahveyi de tek içmeyi tercih etmeyenler var ama tek de içilebiliyor tabii. Çay tek içilmez genelde. Çay içerken insan yanında birilerini mutlaka ister. Yani tek başına çay içen, ya bir çay iç demleyeyim de tek başıma içeyim diyen çok nadirdir. Ama iki kişi bir araya geldiğinde hadi çay demleyeyim mi? O muhabbet daha şey, böyle daha iyi, etkili. Kahve çabuk hazırlanan bir şey. Düğmeye basınca geliyor. Çayın demlenmesi lazım. Sadece hafta sonları içerim diyor. Leyla Hanım öyle diyor. Tamamen tembellik üzerine kurulu bir cümle olmuş. Evet, çayın muhabbet olayı güzel Kübra Hanım.

Orhan Kaptan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sesi soluğu çıkmıyor Orhan Kaptan'ın ya. Sessizden dinliyor. Aa, Gürcan abi çıkmış evden. Artık müşteri de içeriz diyor. Tabii müşteri soracak. Gürcan abi ne içersin? Tanıyan birisi ise sormaz. Abi kahveni getiriyorum. Eyvallah. Biz Gürcan abiye sormuyoruz artık. Eğer kahve yoksa, hazırlaması zorsa, Gürcan abi kahve içer misin? Yok yok, çay içer Gürcan abi diyorum. Bak geçen öyle yaptım Gürcan abiye. Değil mi Gürcan abi, hatırlıyor musun? Gürcan abi ne içersin? Gürcan abi tam kahve diyor böyle, kahve. Abi ya çay içelim abi, taze çay var. Baskı altına alıp kahve çay içirdik, ne yapalım abi. Şimdi kahveyle kim uğraşacak ya? Kahve kalk git demektir. Çay sohbet ister diyor. Eyvallah Rafet abi. Çay masumdur. Her şartta her zaman içilir. Kahve meşakkatli. İçilene bağlı olmakla beraber 40 yıl hatır kilitlenir diyor. Oo, eyvallah Emrah. Muhabbete bağlı olmakla birlikte 40 yıl hatır kilitlenir diyor. Çay insanı sohbete çağırır, kahve insanı düşünceye daldırır. Çay paylaşmanın kahve baş başa kalmanın bahanesidir diyor. Vay vay vay Suat, neler yazıyorsun sen böyle. Bak diyor ki, çay insanı sohbete çağırır, kahve insanı düşünceye daldırır. Çay paylaşmanın, kahve ise baş başa kalmanın bahanesidir diyor. Ne kahve içerim, ne çay içerim, Pindrinks'i tek geçerim. Vay be. Faruk'a hediye vereceğim. Faruk'a hediye vereceğim abi. Adam döktürmüş ya, ne kahve içerim, ne çay içerim, Pindrinks'i tek geçerim. Bağlamış cümleleri de, güzel bağlamış. Benim önümde Pindrinks duruyor. Bugün Cool Lime var arkadaşlar. Bugün menüde Cool Lime var. Cool Lime içeceğim. Yani ben her gün en az 2 tane Pindrinks içiyorum. En az. Dün bir video çıktı önüme. Koladan bahsediyor. İşte zerosu falan filan var. Hangisini içersen iç, kolanın zero yazanlarda. Bir insanın maksimum bir günde alabileceği tüm zararlı maddeler var. Yani birinci kutuyu içtin, ikincisini içtiğin zaman eyvah eyvah. Bir de kolanın faydaları diye bir paylaşımlar var, görmüşsünüzdür. İşte paslanan musluklar açıyor, kir çözüyor, lavabo temizliyor falan. Kolanın faydaları saymakla bitmiyor. Pindrinks öyle mi abi? Yok hiçbir şey içinde. Gluten yok, kimyasal yok, katkı maddesi yok, renklendirici yok. Lan olsun. Şeker yok, kalori yok. Susurdum da niye? Tertemiz, pırıl pırıl içecek. Sonra diyorsunuz erkekler birbirini tebrik etmiyor. Leyla Hanım bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Neyse hadi tebrik edeyim diyor ya. Et et, tebrik et. Zopayı yersin valla. Şerife müdüremiz geldi, teşrif etti. Günaydın patron, günaydın Viyana Femciler. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız güzel olsun, değil mi? Önemli. Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Zirve açmış. Leylak çiçeğini de tebrik ediyorum diyor. Oo, zirvede açmış leylak çiçeği. Harikasınız kızlar. Devam böyle diyor. Kurtlar sofrasını kaptırmayın kimseye. Ya Şerife hep gaz veriyorsun yemin ederim. Hep gaz veriyorsun. Hiçbir günde ben birinci olayım diye bir gayreti yok ya. Kızlar söylesiniz, kızlar böylesiniz, mükemmelsiniz. Hep gazı veriyor, veriyor. Abi en son Şerife müdüremiz ne zaman dereceye girdi? Hatırlayan var mı? Baktın,
Oturdu kalkmıyor misafir diyor. Kahveyi dayarsın önüne, sakince kovarsın diyor. Yani anlar, mesajı almıştır o diyor. He. Nasıl yapılıyor abi o durumda? Nasıl oluyor? Hanım kahve yap da kahve içelim. Öyle mi oluyor? Kahve yap, kahve getir. Hangi, nasıl olsun kahvemiz, nasıl içersiniz? Hüseyin abi, günaydın Hüseyin abi. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Güne zenginlikten dolayı Red Bull'la başlarım diyor. Belli olsun bir yerden. Büroya gelince ilk işim kahve makinesine basmak oluyor. Eve gidince de son kahvemi içerim. Oo. İşte zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Biz fakirler sabah güne çayla başlıyoruz, akşam günü çayla kapatıyoruz. Abi daha ne olsun? Ben günde en az 6-8 kahve içiyorum. Gürcan abi ne yaptın sen ya? 6-8 kahve. Abi hadi minimumdan hesaplasak 6 çarpı 5 desek 30. Çarpı 30 desek 900. Çarpı 1 yıl desek abi 11 bin euro para yapıyor. Gürcan abi sen ne yaptın Gürcan abi? 10 yıl olsa abi 110 bin euro çektin Mercedes'i. Sosyal medyada böyle hesaplar var ya, sigara içmeseniz, şunu içmeseniz, bunu yemeseniz falan filan diye. Ben de Gürcan abinin yerine ben kahveyi hesapladım abi. Abi 10 yıl boyunca kahve içmiyorsun Gürcan abi. Sonra bir tane GL çekiyorsun abi, son modelde. Oo.

0: Abi diyor çok kahve lafı ettin. Sabahtan beri istersen iki kahve kapıp geleyim. 10 dakikaya gelirim diyor. Burdurlu'yu görüyor musun? Kahveyi kapıp geleyim abi diyor. Valla Burdurlu Mehmet. Bunu haftaya yapalım. Yayından sonra falan hemen çıkmam lazım. Yoğun bir günüm. Ama bunu yazdım kenara. Alacağım olsun senden. Kahve tek başına, çay kalabalıkta güzeldir diyor Songül Hanım. Bu konuda hemfikiriz herhalde. Çay tek başına içilmiyor. Kahve yeri geldiğinde tek başına da içilebiliyor rahatlıkla. Çay emek ister. Kaynamasını bekleyeceksin, demlenecek. Demlenmesini de bekleyeceksin. Kahve bas makineye hazır diyor. Eyvallah ederim, aynen öyle ya. Emek vermeden yemek olmaz arkadaşlar. Çay emek istiyor. Sonra onu içmesi başka bir keyifli oluyor. Kahveye basıyor makineye. Geliyor aşağıya falan filan. Ne oldu kahve abi yani. Sonra 40 yıl hatırı var. Nasıl 40 yıl hatırı var abi bunun? Bir de 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi arkadaşlar. Diğer makine kahvelerinin öyle 40 yıl hatırı falan yok. Sosyal medyada görüyoruz. Yok 40 yıl kilitledim falan. Adam almış oradan cappuccino'yu, melenci falan 40 yıl kilitledim. Yok abi o 40 yıl olmuyor. Geçersiz bence. Yaşıyorum boşuna. Ölüyorum anma. 2011 yılında Kız İstemede ilk kahvemi içtim. Hem kahvacıydı hem hayatım acı hayata dönüştü. Bir daha kahve mi? Tövbe diyor. İlk ve son kahvesi olmuş Faruk. Ya Faruk, bilmediğin bir şey içersen işte böyle olur. İçmeyecektin o kahveyi Faruk. O kahveyi içmeyecektin Faruk. İçmeyecektin. Sen çay iç boş ver. Eyvallah Tamer. Şerife Küçük geldi, hoş geldi. Günaydın canlar, ben geldim. Güzel bir günümüz olsun. Birincileri tebrik ediyorum diyor. Şerife yoğun herhalde, Şerife Küçük. Kolay gelsin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Çayda okumayacağım orayı demek. Beklediğim cevap. Kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Çayın ahiretliğe kadar yolu vardır. Kahveyi herkes içersin. Çayı dostlar meclisinde dostlarla içersin. Çay demlendikçe tatlanır. Kahve demlendikçe tadı kaçar. Bir çayın demli olanı, bir de muhabbetin harbi olanı makbuldür. Bizim çay ile aşkımız hiç bitmez. Kahve içilir, çay ise aşk ile içilir diyor. Oo, Demet vurdu, gol oldu. Vallahi vurdu gol oldu. Leyloş'um boş vir o beyinsiz Lausanne'ı diyor ya. Zabağınan bir dölek durmuyor. Müzumsuzluk diyor işte diyor. Beyni soğuk işte, nörelim bunu da böyle idare edecek. İşte diyor nörelim toprağım. Ali abi çal oradan bir Demet ablam. Tamer'e gelsin diyor. Tamer ne anlar Demet ablamla ya. Tamer'e oradan bir Hiray Zerdüş verelim abi. Çay ile kahve arasındaki farkı sorduk arkadaşlar bugün. Çay ile kahve arasında ne fark vardır? Bir sorduk bakalım. O değil de şunu bir dinleyelim ya. Bunu bir saniye beğenecek miyiz bakalım. Ben bunu bir şöyle dinleyemedim ki. İyi mi kötü mü karar veremedim ki. Bir şey mi dedin seni duyamadım. Bir şey mi dedin seni duyamadım ya. Demet bir şey mi dedin duyamadım seni. Uygun ne kelimeler ağzıma geliyor. Çay ile kahve arasındaki fark nedir arkadaşlar? 40 yıl hatır eski insanlarıyla öldü diyor. Oo, eski insanlarla 40 yıl hatır. Peki 40 yıl hatır Türk kahvesine mi geçerli, yoksa espresso, cappuccino, melanç falan bunlara da geçerli mi? Bunu soralım kahveci arkadaşlara. İsimlerin önemi yok. Patron zirvede hanımefendileri görmek beni mutlu ediyor diyor. Ver gazı, ver gazı Şerife Midrem, ver gazı. Vir, vir, vir gazı, vir. Vir, vir.
1: Dün tesadüfen bu repliğin yenisini gördüm. Adam diyor, sigara içip durma diyor. Sigara içmeseydin diyor, bak şu arabayla, şu villa senin olurdu diyor. O da diyor ki, onlar zaten benim diyor. Buraya kadar zaten bayağıdır vardı replik. Ondan sonra o öbür adam da diyor ki, o zaman sen içine çekmiyorsun diyor.
0: Üflüyor dışarıya. Ya Gürcan abim kahveyi az içseydi, şimdi iki tane böyle son model GL dedik ama yok abi. AMG'si olurdu, G63 böyle. Wow. Ya az için kahve, az için. Belki cuma günü olur be Mehmet. Cuma'ya biraz daha sakin sanki işlerim. Sen cuma da evdesindir muhtemelen. Cuma günlerine fazla iş ayırmıyorum. Büroda kalıyorum genelde. Oradan camiye geçiyoruz falan filan. Mecbur olmadıkça çıkmıyoruz. Bakalım. Ayarlayalım o zaman. Haftaya olmaz abi diyor. Weihnachten'da içeriz. Weihnachten'da kahve. O da iyi be. Ali Bey diyor, benim içtiğim enerji içeceği Şipar'ın kendi markası. Yani sahtesi. Niye Red Bull diyorsun o zaman ya? Ve ucuzu. Geçen iş arkadaşım dalga geçti. Sürdüğün arabaya bak, içinde Şipar enerji içeceği duruyor. Ne alaka demiş. Ya ne olmuş yani? Belki ağız tadın, damak tadın ona uygun. Yani bunu ciddi söylüyorum. O mantığı da anlamıyorum ha. İllaki marka olanı içeceksin, marka olanı giyeceksin, marka olan arabayı süreceksin. Ne alaka kardeşim? Belki benim hoşuma Kleva'nın enerji içeceği gidiyor. Belki o tat bana daha yatkın. Yani eğer içenler için söylüyorum. Yani illaki marka mı olması gerekiyor? Ya da ne bileyim, bir şey aldığında illa markalı bir şey mi olması gerekiyor? Yok. Neyse o anki hoşuna gidiyorsa, beğeniyorsan, işini görüyorsan, memnunsan, İlla marka olmasına gerek yok. Bazı insanlarda o takıntı maalesef Leyla Hanım. Bu arada tebrik edenlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Seviliyorsunuz arkadaşlar diyor. Eyvallah. Sabah olmasın orada da. Abi sana zahmet olmayacaksa diyor. Ha, zahmet olabilir be Ramazan. Dur bir bakalım, akışa bir bakalım. Yok abi diyor, ben hiç bir şey demiyorum. Tamer bir şey dedi Leyla. Tamer sen bir şey mi dedin? Bayramdan da beklediğimiz cevabı aldık. 40 yıl hatır tabii ki Türk kahvesi için geçerli diyor. Eyvallah bayram. Tamer mutlu oldu, gülüyor. Ben dedi kahveciyim diyor. Oo, lavazanı 8 ya da 10 olacak. Çok güzel, tavsiye ederim. Eyvallah Suat. Uzun bir gün Cide'de çorbacı Recep'te anlatırım sana diyor. Vay be. Türk kahvesi tabii ki diyor. Rum kaptan ile Türk esirin arasında geçen hikayesi var. Hadi bakalım Rafet abi, Cide'de anlatırsın bana onu. Abi diyor, kahve insanı sabahları pille çalışan robota dönüştürüyor. Çay ise günün sonunda bizi tekrar insan yapıyor. Eyvallah Kamil'im. Abi diyor, sen beni yarın birinci yap. Cuma dükkanı seninle açarım. Kahve elimde diyor. Ya o kadar ucuz mu o ya? Burdurlu Mehmet. O kadar ucuz mu? Please ya. Yapma böyle şeyler. Please. Kahvenin kokusunda samimiyet, davet, mutluluk var. Kahvede hatır vardır. Tabii ki Türk kahvesi olacak diyor. Eyvallah Şerife Müdürem. Demet bak, kankanı görüyor musun? Sen çay diyorsun, o vır vır vır vır oradan kahve diyor. Nasıl olacak bu iş? Nasıl kankalık bu? Hı? Siz bir kere çayla kahve konusunda anlaşamıyorsunuz. Ondan sonra Şerifem, Demom falan filan. Ah bak. Şimdi Demet çay demleyecek. Muhabbet edecek Şerife. Ben kahve içiyorum, çay içmem. Olmaz, o iş olmaz. Aa, kim geldi? Vallahi kim geldi? Olamaz böyle bir şey. Emrah, kaç gündür biz senin arkandan atıp tutuyoruz biliyor musun? Kocaeli'li Emrah. Vallahi arkandan o kadar çok salladık ki hiç kulakların çınlamadı mı senin ya? Aleyküm selam Emrah. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bugünkü tüm parçaları 21. bölgedeki diğer yarıma armağan ediyorum. Sonra da Viyana FM dinleyenlerine gelsin. Rabbim hepimizin işini rast getirsin. Ama öncelikle sevdiğimin işini rast getirsin diyor. Bak. Bah ya, bah ya. Arkadaşlar, Emrah çok mu yüklendim ya? Adam bir kayboldu. 2-3 hafta ses soluğu çıkmadı. Vallahi ne 2 ay, 1 ay geçti ya. Bu arada abi diyor, bana göre çayın da kahvenin de arasında hiçbir fark yok. Nasıl fark yok ya Emrah? Sen ağzınla içmiyorsun o zaman. Yani ağzınla içsen fark olur onun.

Oo, bak kahve dedim. Rafet abinin canı kahve çekmiş. Adam ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Cantın üstünde ateşi yakmış, tamam mı? Dükkanın önünde cezveyi de almış. Türk kahvesi yapıyor kendisine. Onun da resmini atmış. Yok böyle bir şey ya. Abi sen nasıl bir çalışma ortamın var senin ya? Günde kaç saat çalışıyorsun abi sen? Rafet abi evden çıkıyor. İşte yengeye diyor ki ben diyor işe gidiyorum. Dükkan açayım, çalışmaya gidiyorum. Abi adam kahvesini içiyor, çayını içiyor, kahvaltısını yapıyor, öğle yemeğini yiyor. Noş civarındaki tüm esnafı topluyor, misafir ağırlıyor. Ne oldu? Çalıştım. Bu arada güzine de yanıyor, onu da söyleyelim. Güzine yanıyor, güzinenin üstünde çay sürekli duruyor. Nasıl bir çalışma ortamıdır bu ya? İsmail günaydınlar. Neredesin İsmail Koçer sen ya? Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar sesindeyiz. Eyvallah kardeşim. Neredesin İsmail sen? İsmail de bayağıdır böyle bir düzensizlik var İsmail'de bu sıra. Herhalde işleri yoğun. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Kahve bir fincan ile içilir. Üst üste iki kahve içilmez. Tektir. Çay 3, 4, 5 bardak içilir diyor. Vallahi ben de 6, 7, 8, 9, 10. Benim kız çay doldurmamak için odasına kaçıyor artık. O derece. Yani düşünün artık. Bir şey demedim abi diyor. Sen dedin zaten. Ben anlamam. Demet abladan falan diyor. Allah Allah. Bir de kahkaha atıyor ya. Zopayı yiyeceğiz lan zopayı. Emrah 20. Viyana'ya taşındı. 3 haftadır o yüzden yoktu herhalde diyor. Olabilir Murat Erdatlı. Emrah herhalde 3'ün yani 27'de taşınmış olabilir. 19'da olabilir. Ama bu sefer kesin bir dille 21. bölgeden diye yazmış. Bence yengemiz 21. bölgeye taşındı. 22'ydi 21'e taşındı. Bence öyle. Abi diyor mikserlik yapma. Ya ne mikserliği, ben olanı söylüyorum. Ben doğruyu söylüyorum ya. Bu arada Rafet abiye sordum. İban ver ya da halledelim diye, sen git Ali gelsin dedi. Allah Allah. Ben Rafet abiden İban'ı istiyorum, göndermiyor ya. O bir ömür benimle gider, konuşacak lafım. Yapma ya. Vay anasını sayın seyirciler. Haydar anlatmamış durumu. Sen git Ali gelsin demiş. Abi bu ne Ali gel okul açıldı gibi bir şey ya. Ali gel okul açıldı, Ali topu tut. At Ali, at topu, at Ali falan. Bunlar ilkokulda vardı abi ya. O bir ömür benimle gidecek. Allah Allah, neymiş o, çok merak ettim. Bak ama Rafet abiye at diyorum. İban'ı at diyorum. Atamıyor abi. Atmıyor işte. Atamıyor. Atamaz da. Atamaz ki. Atamaz ki. Atamaz.

çay yerine kahve diyenin kendisine saygısı yoktur. Allah Allah. Türk kahvesi hariç tabii ki diyor. Çay yerine kahve diyenin diyor kendisine saygısı yoktur. Allah Allah. Bakış açısı bu da farklı. Emrah diyor rotayı bulmuş. Emrah rotayı bulmuş. Doğru rotayı buldu. Rota bulundu. İstikamet 21. Viyana. Yok abi diyor ya yüklenmedim. Ha, fazla yüklenmedin abi yoğunuz da diyor. Ay, kızmadıysan sıkıntı yok Emrah. Sanki biraz fazla yüklendik kime geldi de. Çınlıyordu kulaklarım abi diyor. Canını sağ olsun yoğunluktan fazla dinleyemiyordum. İki gündür yağmur var çalışmıyoruz. Boş oldukça buralardayım diyor. Hadi bakalım eyvallah. İşin gücün rast gelsin Emrah. Kahvesiz asla patron diyor. Kahve hatırdır, çay ise muhabbet. Kahve gönül almaktır, çay ise gönül bulmaktır. Oo, Şerife Küçük vallahi güzel sıralamış ha, güzel. Ama bak dikkat ettim, kahve resmi gönderenler özellikle de bu cappuccino, melange, espresso falan hep tek başlarına içiyorlar. Şöyle çay resmi gönderenin yanında mutlaka birileri vardır. Ya da o çay hiç demlemez abi. Şimdi dükkanda durduğumuz zamanlar sabahlar ben dükkana gelince ilk başta çayın altını yakarım her zaman. Bazen stüdyoda da aynısını yapıyorum. Ama tek başına olduğun zaman çay o zevki o şeyi vermiyor. Ama benim çocuk gelecekse ya da misafir gelecekse hemen çay demliyorum abi. Öğle yayına başlıyorum. Çay yokken de ne yapıyoruz? Pindrinks içiyoruz. Pindrinksiz kesinlikle asla. Yayına pindrinksiz çıkmıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yükselen. Hediye gönderecekseniz pindrinks gönderebilirsiniz bana. Ya o kadar da yani düşünceliyim bak. Pindrinks gönderebilirsiniz bana. Pindrinks'i içeriz. Sıkıntı yok. Karton karton sipariş edin gönderin gelsin. Dur bakayım şuradan ne gönderelim. Valla Leyla Hanım bir şarkı seçmedi. Seçmediği için de göndermeyeceğiz. Ne çalalım? Dur ben de düşünüyorum. Şunu çoktan beri çalmadık. Şunu bir gönderelim abi. Ondan sonra onun ardından da şunu gönderelim abi. Evet onu da hazırladık. Sonrasında şunu da gönderelim. Şu da gelsin. Heh, tamam. Şöyle listemizi yaptık. Şuradan devam edelim. Kahve içen, çay içen her ikisi afiyet olsun arkadaşlar. Tek olunca sallama çay içiyoruz abi diyor. Havalar soğudu. Eyvallah Ahmet Yakup Tuman. Ya ben de şu sallama diyecektim. Sallama çaydan hiç zevk almıyorum ya. Kesmiyor beni ya. Çay dediğin abi böyle gerçekten ocakta kaynayacak, insanın ağzını yakacak. Çayla kahve arasındaki farkı soruyoruz. Radyosunu yeni açanlar, yeni yayına katılanlar. Emrah pusulayı düzeltmiş, son kararını vermiş diyor. 21. bir anda sevdi. Eyvallah Bayram. Aynen pusula düzgün gibi. Seven sevdiğinin hatırına çiğ tavuk yer. Ben bir tarhana çorbası kaynatırım. Çiğ tavuğu da tavuk dolması yaparım. Yufka eman üstüne bulgur pilavını serer. Ha, yufka ekman. Önce onu yer sofrasında turşuyla afiyetle yeriz. Sonra aşk ile bir de çay demleriz. İçtikçe bizim dostluğumuz da demlenir. Ardından bir de közde Türk kahvesini içeriz. Yanında Şerife'min tatlı dili güler yüzü olur. 40 yıl artı ahiretlik muhabbetimizi yaparız biz. Sen az ötede oyna. Oo, Ali dayı diyor bir de. Vah vah vah vah. Abba bir yaşıma daha girdim. Çay içecek ardından da diyor Türk kahvesi demleriz. Hani diyor ki Türk kahvesini içsin de gitsin Şerife. Onu demek istiyor arkadaşlar yani. Biz yer miyiz onları ya? Yer miyiz? Kaçar mı bizden? Vay. Aziz Başkan çayı götürüyor. Karşısında da Haydar'ım vardır mutlaka. Çay gönlü ısıtır. Kahve gözü açar. İkisi de yoksa insan sabah sabah duvara bakar diyor Fatih. Güzel. İkisi de yoksa insan sabah sabah duvara bakar. Vallahi doğru söylüyorsun ha Fatih. Ya ikisi de yok lan ne yapacağım ben şimdi. Allah'tan bizde öyle bir şey yok abi. İkisi de yoksa pindirinks var cebimizde dolaştırıyoruz ya. Evet.
boyalı ceylon çayı içen de kendini çaydan anlıyorum demesin diyor. Eyvallah Rafet abi. Rafet abi ben ne yapıyorum biliyor musun? Rengini alsın diyor o boyadan biraz karıştırıyorum ben Rafet abi. Çok hani biliyoruz durumun öyle olduğunu ama boyasız ceylon çaylarından alıyoruz. Birazcık şey yapıyoruz. Birinci olan Leyla Hanım'ı tebrik ediyorum. Tamer'in aşk ilanlarından kurtulduk. Emrah geldi çok şükür diyor Emine abla. Değil mi? Yani Tamer'in aşkı, aşkı memnu. Elektrik çekmeleri. Tamer bu sıra elektrik de çekemiyor. Vallahi Emine abla Leyla Hanım'ı tebrik etti. Emrah geldi diyor. Oh diyor ya. Emrah. Emrah 21. Viyana'daki sevdiği. Bakın özellikle vurguluyorum 21. Viyana. Aklınızda kalsın. Esin geldi. Hoş geldi. Günaydın Ali abi. Selam olsun dinleyen herkese. Çayda kahvede candır. Biraz da kiminle içtiğine bağlı değil mi? Aynen öyle. Tabii biz takılıyoruz arkadaşlar burada ama her şeyin yeri farklı, zamanı farklı. Günün konusu çayla kahve arasında fark nedir? Beklediğimiz bir cevap ver ve o cevabı veren arkadaşlar var. Bu ne ya diyor Ali amca, Ali dede, Ali dayı. Biri diyor Ali dayı mı dedi diyor. Vallahi diyenler çıkıyor yani. Ah ah. Tesadüf diye bir şey yok demem diyor. Sen benim en güzel tevafukumsun. Ha tevafuk. Sen benle her türlü çayda, çiğ tavukta hepsinde varsın. Hepsini yerim sıkıntı yok diyor. Şarkı sana gelsin diyor. Tesadüfümsün şarkısı. Tevafukumsun olarak. Dilim de dönmedi vallahi. Leyla Hanım'a şarkı var abi. Sus da Leyla'm duymasın. Eseri o kadar da centilmeniz birilerine kapak olsun. Allah Allah. Dur bir bakalım ya. Şu şarkıyı dinletirken arattırayım ben onu.

0: Onu değil de şunu göndereyim Tamer. Bakalım bu nasıl olacak? Şuradan bir geçiş yapayım arkadaşlar. Şöyle bir geçişimiz yapalım. Olmazsa onu çalarız. Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar Ali Bey diyor. Kahveyi günün her saatinde yalnız içebilirim. Çay yalnız içilmiyor. Ailecek ya da arkadaşla içilir diyor. Eyvallah Nuray abla, aynen. İnci boncuk abi diyor, rotam 21. bölge. Biz rota deyince Rota Home ve Rota Mobile'den başka bir şey tanımıyoruz Emrah. Onu söyleyeyim sana. Emrah bak, kaybolma ortalıktan. Hem adaşımsın hem hemşerim. Laf duyuyoruz gurbet elde senin yüzünden diyor. Vallahi Emrah Karatek, hiç sorma kardeşim ya. Sana da yükleniyoruz toprağın yüzünden. Hakkını helal et yani.
1: Ali abi, çay tek başına içilmiyor diyorsun da vallahi o benim hanım için geçerli değil. Onun ailesi sülalecek çaycı biraz. Onu tam Karadenizli yani, anlayacaksın. Benim hanım baktım dün değil öbürsü gün herhalde işten eve gittiğimde izinliydi. Baktım bir demlik çay demlemiş kendine tek başına. Balkona da geçmiş, oturmuş çay içiyor. Ne yapıyorum dedim. Çay içiyorum canım, çay çekti dedi. İyi, afiyet olsun dedim. Dedi sen içiyor musun? Yok dedim. Sen bana bir tane kahve yap. Kahveyi içerim ben seninle birlikte. Tamam dedi. Ama benim hanım ekstrem çaycı ya.
0: Yani Suat, şunu diyebildin mi? Kalk sen bana bir tane kahve yap. Sen dedin mi bu cümleyi? Yok canım. Bah ya, dedim ki diyor, kalk sen bana bu... Allah Allah. Allah Allah. Vay vay vay. Suat'ın içinde de ne maçoluk varmış. Ben şöyle bekliyordum. Ya sen kahve iç, çayı iç, ben kendime kahve yapayım, alayım geleyim yanına. Sen ister misin bir kahve? Ben Suat'tan bu performansı beklerken Suat'tan neler çıktı?
2: Emrah kardeşim, iş çoktu gelemedim diyorsun ya radyoya. Sana bir tavsiye vereyim. Faruk yani şey, tecrübe olarak. Avusturya'dakilere... İş çoktu, ilgi gösteremedim diye bir şey yok. Her zaman o ilgiyi göstermen lazım. Yani her zaman bu radyoya geleceksin, merhaba deyip gideceksin. İlgiyi, Avrupa'da yaşayana ilgi göstermezsen, vallahi Viyanalar değişebilir, dikkat et yani.
0: Murat abi üstü kapalı bir mesaj verdi Emrah'a. Emrah dedi öyle çalışıyorum, dinleyemiyorum, ilgi gösteren öyle bir şey yok dedi. 7-24 çalışsan da ilgi göstereceksin kardeşim. Viyana'da ortam bu dedi, bak ayağını denk al. Yoksa Viyanalar değişir derken anladınız siz onu da. Konuşturmayın şimdi.
3: Yufka ekmek nedir abi ya? Onun gerçek adı şebit ekmektir.
0: O ne lan?
3: Şebit ekmek. Hani lütfen Türk Dil Kurumu'na tekrardan bakın. Yufkayı sonradan çıkarmışlar. İlk başta onun adı şebit ekmektir. Şebit ekmeğe böyle sereceksin, üstüne bulgur pilavını dökeceksin. Ağızda böyle bir şeyi et kavurup üstüne dökeceksin. Yanına bir de cacık, üf, böyle ekmeğe bandırıp bandırıp yiyeceksin şebit ekmeği. Hani düneye yedim de o yüzden anlatıyorum.
0: Kenya'da böyle demek ki, Kenya'da. Eyvallah Raşit. O şarkıyı isteyen kimse Leyla Hanım'a sus mu demek istedi diyor. Valla olabilir Rafet abi. Sus demek olabilir. Abi şimdi yani şarkıya baktım. O Leyla'm şarkısı. Yazımı kışa çevirdin diyor. Nasıl bir şarkıdır bu ya? Yani net normal. Dur. AI versiyonu dinletelim abi. Yapay zeka versiyonu. Hacım günaydın. Yayın bitti hacım ya. Hiç gelmeyeydin daha iyiydi. Hayırdır sen bu saatte yayına geliyorsun? Suat abi ne dedi diyor. Duydun değil mi? Dündar, benim duyduğumu sen de duydun. Bu kulaklar yanlış duymadı. Git bana bir kahve yap demiş ya. Allah Allah. Suat yengeye git bir kahve yap demiş. Bu arada Suat, unutmadık, ayın 21'inde yani haftaya bugün arkadaşlar, 21 Ekim çarşamba günü Suat yengeyle birlikte dişçiye gidecek. Bakın özellikle buradan defterime not ettim. Dedi ki o gün dedi hanım dedi radyoyu dinleyebilir dedi Suat. O gün radyoyu birlikte dinleyecekler. Hepinizi bekliyoruz yayına. Cümbüş var cümbüş. Hepinizi bekliyoruz o gün. Yani eğer ki bir mazeretiniz varsa şimdiden o güne bir fray alın, bir şeyler yapın. O gün işinizi ona göre ayarlayın. İlk kez Suat'ın işi birlikte yayın dinleyecekler. Salzburg'a giderken biz de buradan eşlik edeceğiz. Bakalım göreceğiz neler olacak o gün. Dündar, Emrah, Murat Erdatlı, abi yani ihtiyacım var sizler o gün. Ondan sonra Tamer, kadroyu sağlamlaştıralım. Haydar, Kemal, Onur, hepinizi bekliyorum o gün. Eyvah Suat, eyvah eyvah. Sen şimdi naneyi yemedin mi Suat? Vay be. Emine ablam diyor benim elektrik işlerinden, benim aşkımdan bıkmış mı diyor. Tamam diyor Emine abla o zaman diyor. Elektrik loading diyor. Merak etmeyin komen diyor komen. Balt komen balt balt. Yakında çok yakında. He Ali abi he diyor. Şerifem gelsin ben ona yatağımı döşeğimi sererim köy odasında. Sabaha kadar muhabbetin dibine vururuz. Şerifem sen de benim en güzel tevafuğumsun diyor. Tamer Leyla ile birlikte senin yazını kışa çeviririz bak. Dölek dur beyinsiz de olsan diyor ya. Susmuyorsun ki şarkı dinleyip. Vallahi susamıyorum ya. Sus yani demek susacak pozisyon yok. Bizim asırlardır yufka ne ara şebik oldu ya diyor. Vallahi ben anlamam Yozgat Konya kavgasına ben karışmam. Ben Kastamonluyum. Beni bağlayan bir şey yok. Aziz Başkan da duymuş Suat'ın lafını. Vallahi herkes duymuş. Ben de duydum diyor. Ramazan da duymuş. Bak ya. Herkes her an kelime-i şehadet getirsin. Kıyamet yakın diyor. Oh. Ya Dündar o kadar mı? Dur. Suat abi ne dedi diyor. Vallahi işte o duyduğun neyse onu dedi be Dündar. Kelime-i şehadet getir. Enteresan. Suat'tan böyle bir performans. Nedim Soylu nerelerdesin sen ya? Hamburg'da mısın? Bu arada Abdülkadir Usta'yla tanıştık Nedim Soylu. Senin köyden. Marangoz. Ondan sonra sen... Dur Nedim Soylu sana yazacağım sonra yayından sonra inşallah unutmazsam vaktim olursa yazacağım sana. Suat sen yanlış eve gitmiş olmuyorsun diyor. Hayırdır diyor ya.

0: Raşit kahvaltı yapmadın ellam diyor. Vallahi olabilir Emrah. Acıkmış bu diyor ya. Acı hiç doymadı ki acıksın. Raşit'in hiç doyduğunu görmedim ben. Suat aynı diyor Kemal Sunal'ın repliğindeki gibi diyor ya hani diyor. Mesela. Şeyma Hanım günaydınlar. Herkese sağlıklı, musmutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Abi dolandırıcılar yine iş başında. Dikkat, bu mektuba kanmayın diyor. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bana 100 euro jet hediye çeki kazandığımı söyleyen bir mektup geldi. Araştırdığımda benzer mektuplar hakkında şikayetler olduğunu gördüm. Gerçek bir ödül olduğu doğrulanmış değil. Bu yüzden aramamamızı ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı tavsiye ediyorum diyor. Aynen bu abi, kimse kimseye bedava bir şey vermez ya. O yüzden böyle şeylere inanmayın, silin atın. Teşekkür ediyoruz bilgilendirme için de. Şebit ekmek artı bir diyor. Konya'da şebit ekmek deniliyormuş o yufkaya. Kahve muhabbetine geldi diyor. Oo, Mesut abi de gelmiş. Guten Morgen Mesut abi, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Biz de senin kulaklarını çınlatıyorduk. Rafet abi dedi ki daha iki gün öncesine kadar tuşlu telefon kullanıyordu. Sayemde artık dijital telefon kullanıyor. Dokunmatik, mokunmatik öğretiyoruz, gösteriyoruz. Dün de Viyana FM'i indirdik dedi. Ben dedim yok öyle bir dünya. Mesut abi dedim telsizde adam 27-24 çalışıyor. Nasıl tuşlu telefon kullanır dedim. Yani biraz salladı arkandan. Ben seni kolladım Mesut abi, ona göre bak. Kıymetimi bil abi. Haydar da diyor ki abi dur diyor ya. Suat'ı korkutma. Suat Murat Erdatlı'yı da telefonda falan konuşmuş mu ki bu sıralar birden böyle kahve falan istemiş diyor. Vallahi Haydar'ım bir sorayım. Murat Erdatlı, Suat'la konuştun mu abi? Yani yenge çay içiyor. Suat geliyor diyor ki bana bir kahve yap diyor. Allah Allah. Dünyanın kıyamet alameti bunlar ya. Haymurk'taymış Nedim Soylu. İşe gidiyorum diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Nedim Soylu. Raşit sen şebit ekmağına ser ablam, biz yufka ekmağına seriyoruz. Etli de yaparız, tavuklu da, her çeşit yaparız pilavı, sıkıntı yok. Demet bunu demeyeydin iyiydi. Raşit şimdi konum ister abla ben geleyim falan derse şaşırmam yani. Ama Allah'tan uzaktasın. Suat abi sen neymişsin be can abim diyor. Vay değil mi kral. Dindar artık bundan sonra Suat abine hitap ederken lütfen saygısızlık yapma. Kesinlikle müsaade etmem. Kral can abim eyvallah. Suat reis. Ya sen Dindar eve gittiğinde hadi o kadar atıyorsun tutuyorsun maçıyorsun eve gittiğinde diyebiliyor musun? Yenge çay içecek. Dindar diyecek ki sen bana bir kahve yap. Sen yapamazsın o hareketi. Bak Suat yapıyor. Ey yavrum ey. Bence kendisi içindir. Bir diş termini alsın Suat diyor. Ha, bence kendisi için de bir diş termini alsın Suat. Lazım olur. Arabanın içinde kaçacak yer de yok. Sen hapı yuttun kardeş diyor. Sen o gün telefonu evde unut bence değil mi? Şerife Küçük doğru söylüyor valla. Bak sizler de destek olursanız o gün var ya eyvah eyvah Suat'ın dişleri dökülebilir. Ağzında sağlam diş kalmayabilir. Evet kendi de bir termin alsın şimdiden. Doktor sorarsa dişlerim dökülecek o gün diyebilir.
1: Sanki Suat'ın konuşsam değişecek anasını satayım. Ben isteyebiliyor muyum evde kahvede Suat'a yol göstereyim? Allah Allah.
0: Ya siz de ortada taş fırın. Maça izleye dolaşın işte Murat Erdatlı görüyor musun? Bak Suat eve gitmiş. Çay olan bir evde demiş ki. Bana kahve yap demiş ya. Hanginizde var bu cesaret? Hanginiz yürek yedi ha? Çıksın ortaya. Helal olsun Suat'a. Suat reis. Kral. Bundan sonra Suat'a karşı hitabınızı düzgün yapın lütfen arkadaşlar. Gül olmaz olsun. Gül olmaz olsun. Dündar diyor ki Suat abi diyor bir kahve istemekle birlikte diyor sana karşı

0: olan tüm ön yargılarımı yerle bir ettin. Ya dindar. Ya deport etmeyelim değil mi Suat'ı? Suat'ı deport etmiyor. Suat kral ya. Vallahi önderimiz Suat. Parti kursun. Cemaat kursun. Destekleyelim abi. Arkasından gidelim. Dündar ne konuşuyor onu anlamadım diyor. Mutfaktan çıkmıyor diyor. Ya Yasin konuyu saptırma şimdi. Dur ya, Suat'ın ses soluğu da çıkamadı. Bak mesaj da atamıyor Suat şimdi. Şaşırdı kaldı. Suat'ın onca yıllık emeği, onca yıllık böyle light'lı, centilmenliği bir kahve istemesiyle birlikte yerle bir oldu ya. Sen neymişsin be Suat? Kemal de diyor ki Suat abi bu anlattığın hangi dizi, hangi bölüm abi? Söyle de biz de izleyelim. Yok be Kemal. Suat yapmış bunu ya. Gitmiş eve, yenge balkonda çay içiyor. Tek başına Suat da gitmiş. Bana bir kahve yap demiş, yani dizi falan değil abi, canlı canlı yaşanmış bir olay yani bu. Sen yapabiliyor musun Kemal Ünal? Hayatta yapamazsın sen. Nereye yapıyorsun? Abi yani itiraf edeyim, ben de yapamıyorum. Bak Murat Erdatlı da yapamıyor, ben de yapamıyorum abi. Biz de kedi gibi oturuyoruz çayın başına. Bardağımızı alıp geliyoruz bir de. Bak bak bak bak, bırak kahve yap değil mi? Çay varsa, içiliyorsa gidiyoruz mutfağa, sessizce de kahve alıyoruz bardağımızı, geliyoruz çayın başına. Hey yavrum hey. Ah. Müşteri kahve vermemiş Gürcan abi. Allah Allah. Biz de toplandık, eve gidiyoruz. Tabii yağmur da başladı. Ya sen eve git Gürcan abi. Zuhal abla sana kahve yapar. Söylemeye de gerek yok. Zuhal abla kendiliğinden yapar koyar yani. Gürcan abi sen kahveyi nasıl istiyorsun bu arada Zuhal abladan? Çok merak ettim ha. Gürcan abim kibar ya. Hayatta böyle kahve yap götür falan demez yani. Kahve yapar mısın? Hani canımlı cicimli kibar Gürcan abi çünkü sonuçta.
1: Abi bak, ailevi problemleri şurada konuşmayayım diyorum. Durayım diyorum. Duramıyorum. Murat Dölek durmuyor çünkü. Öyle kolay mıymış kahve istemek? Sabahleyin elim hamurlu, soğanlı. Hazırlık yapıyorum düğüne. Bir dolu işim var. Oradan geldi. Üzerim soğan kokmasın şimdi arabadaki fıstıklara der gibi. Öyle yaptı bana. Ben de ona tuttum, kahve bastım. Bana bir kahve bastırdı. Kahvesini bastım, içti. Ben daha kahve içemedim. Orada öyle konuşmasın. Gerçekten ha, sinirlerim geliyor. Demek sen de lütfen Tamer'e değil Murat abine bir şeyler söyle.
0: Ya kızdırmayın Emine ablam var ya. Yakarım 22. yanayı. Ya Murat abi, insan kendine kahve çekerken bir tane de Emine ablama çeker ya. Bu kadar da olmaz ki Murat abi ya. Şimdi ben seni nasıl savunayım abi? Nasıl ben seni kollayayım abi? Kemal de diyor ki abi bırak kahve istemeyi, su isteyemiyorum ben diyor ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, durum vahim. Ferhat'ım günaydın. Ferhat 54. Güpgüzel musmutlu bir gün olsun. Ferhat da olaya başka bir boyut getirdi. Suat rüyasını mı anlattı? Onu mu yorumluyorsunuz? Konuyu bir kaçırdım biraz diyor. Yok ya, rüyası değilmiş. Şimdi şöyle bir olay olmuş. Yengemiz Suat'ın eşi çayı çok seviyormuş, tamam mı? Suat eve gitmiş, bakmış yenge çayı demlemiş, tek başına balkonda içiyor. Suat da görmüş, demiş ki afiyet olsun, bana da kalk bir kahve yap demiş. Bak. Olacak iş mi ya? Bah bah ya, bah ya. Vallahi şaştım kaldım ben bu işe. Şu an Suat tünele girdi arkadaşlar. Çekmiyor telefonu. Suat yok. Kapsam alan dışında. Dündar da diyor, umarım rüya değildir. Ne deportu, şu an senin yerine düşünüyorum abi. Vallahi hiç sorma Dündar, yani ben de şaştım kaldım bu işe ya. Enteresan. Siz yanlış anladınız. Suat rüyasını anlattı bize. Söylemeyi unuttu rüya olsun diye. Ya aynı şeyi düşünenler çoğaldı bak. Emrah da diyor abi rüya diyor ya. Rüya rüya. Suat ablacığım sen doğru yoldan ayrılma. Kesin ben kahve alayım sana zahmet demişindir diyor. Yok vallahi Şerife müdürem direkt öyle yani sesli mesajı verdim. Bak ben dümen mümen yok. Neyse onu verdim. Sesli mesajı isterseniz tekrar açarım yani atarım. Problem yok onda da. Sen kalk bir kahve yap demiş bana ya. Allah Allah Allah Allah. Ben diyemiyorum abi. Açık söyleyeyim yani. Bak Murat Erdatlı bile diyemiyor yani. Dündar en maço geçiniyor. Bak Dündar bile diyemiyormuş yani. Düşün. Dündar diyor ki Murat abi seni tanımak güzeldi abi. İyi bilirdik seni. Ya yardır Murat oldu yatır Murat bugün. Ya arkadaşlar hepimiz Fatiha biliyoruz değil mi? Üç kulhu bir Fatiha okuruz yani sıkıntı yok. Yani Fatiha biliyorum diye Sübhaneke'yi de okumayın ha. Sübhaneke Allah. Sen bizim Viyana'nın en yaşlısısın. Yaş 60. Rafet abi de Almanya'nın en yaşlısı 63. Gençlere örnek olun biraz. Kibar olun, centilmen olun diyor ya. Şimdi bu 60 olan kim Haydar'ım? Çözemedim olayı. Bu 60 olan kim? Rafet abinin yaşını Kamil, Mesut, Hüseyin abilere sor diyor. Allah Allah. 59,5 en az diyor. Mesut abi... Rafet abinin yaşı kaç abi? Sana zahmet. Bir söyler misin abi? Mesut abiye güveniyorum ben. O yalan söylemez abi. Hüseyin abi, Hüseyin 20. Abi sen de bir söyle bakayım. Rafet abinin yaşı kaç? Ya Rafet abi mesaj atmadı Suat'la ilgili. Ben çok şaşkınım şu anda. Yürü be Eminem diyor. Ayten Hanım'dan full destek. Suat abiye sesleniyorum. Abi sana karşı konuşanlar hepsi Dündar gibi ise vallahi sen ultra taş fırınsın. Bırak konuşsunlar diyor. Oo. Yasin'den full destek geldi. Yasin tek baş dedi. Suat abi konuş dedi ya. Ama Yasin'im şimdi bak burada şöyle bir durum var. Yani yenge çay içiyor. Suat da diyor ki kalk bana kahve yap diyor. Sence normal bir şey mi bu ya? Burada bir terslik yok mu sence? Hani hepimiz tanıyoruz tamam mı Suat'ı? Biliyoruz yazdıklarını biliyoruz yani. Hatta deport edelim bak. Biz erkekler için durum vahim falan filan. Anlıyor musunuz? Raşit diyor buyursun gelsin hanımıyla diyor. Hanımın da alsın buyursun gelsin hiç sıkıntı değil. Hepsini yaparız diyor ağırlarız diyor. Oo. Bu teklif bize de geçerli mi demek? Kendimize pay çıkartalım. Niye Leyla kendi isteyemiyormuş da sen istiyorsun şarkıyı Demet hayırdır. Leyla bu şarkıyı istiyormuş abi diyor. Viyana FM'in güçlü hanımlarına gelsin demiş. Beansiz Tamer de dinleyebilir demiş. Leyla'nın kendi telefonu yok mu çekmiyor mu? Beraber kahve içer miyiz derim. Gürcan abi. Bak dedim ki Gürcan abi kibar öyle kahve getir kalk kahve yap falan demez dedim. Gürcan abim işi biliyor. Beraber kahve içer miyiz? Bak bak bak bak. Öğreneceğiz senden bir şeyler be Gürcan abi. Çözeceğiz. Çözeceğiz bu işi. Yalnız yani kankana Murat Erdatlı'ya da öğretsen bu işler hiç fena olmayacak. Hiç mi senden bir şey görmüyor ha bu adam? Emine bacıma yakınız. Bize bir yolluk kahve yapar mı acaba? Bir yolluk kahve yapar mı acaba diyor. Vallahi Emine abla yapar ya. Niye yapmasın? Elindeki işi bırakır yapar sana Gürcan abi. Suat ortalığı karıştırdın diyor ya. Başımıza taş yağacak diyor. Hacım hiç sorma. Hacım durum çok vahim bildiğin gibi değil.
2: Murat Erdatlı offline. Bilgilendirme. Murat Erdatlı offline.
0: Murat Erdatlı hat Viyana FM Ferlassen. Yok be ya Murat Erdatlı yardırıyor abi. Nereye Ferlassen? Ne offline'ı? Şenol. Rafet abimin diyor 48 olması lazım diyor Hüseyin 20. Sorduğun adamlara önce kelmiler bir sorsana diyor, yalan falan söylerler. Ha, kel olunca yalan mı söylüyorlar? Hüseyin abi çözemedim şimdi olayı. Önce diyor soracaksın, kel mi bunlar? He. Kel mi abi bunlar? Mesut abinin saçı var ya. Aha, Suat'ın mesajı geldi arkadaşlar. Bekleyin, Suat'ın mesajı geldi. Abi ben Suat abiyi karıştırmıyorum. Kahve istemesi normal, onda bir şey yok diyor. Ben Dündar anlatmaya çalışıyorum yahu. Niye anlamadım, benim konu Dündar. Herkes Dündar gibiyse Suat abi ultra taş fırın diyor. Eyvallah. Dündar'a da bir gün değineceğiz. Dündar'ın da sırası gelecek. Bugün Suat'tayız. Bugün Suat'ı bir işleyelim konuyu. İstediğin kahve olsun yaparım Gürcan abi diye Emine abla da yazdı. Ben anladım diyor. Suat termin gününe kadar gündem değiştirmeye çalışıyor. İfşa etmeyelim diye. Sen Oncay tribünler oyna, bir termin emekleri çöpe olacak gitsin. Olacak iş mi diyor. Değil mi ya? Onca zaman tribünlere oyna oyna, bir kelimeyle, bir kahve istemekle her şey çöpe gitsin. Olmaz. Olmaz.
2: Gürcan abi mecbur diyecek Suat'a. Garibim en son demediğinde elinde süpürgeyle evi süpürüyordu. Yani das muss sein.
0: Yapay zeka, yapay zekalı, yapay zeka, öyle bir şey yok. Murat abi ne örüyorsun düğün öncesi? Yürek mi yedin, dalak mı yedin, böbrek mi yedin, ne yedin abi sen diyor. Tehlikeli yerlerde oynuyorsun. İmin ablamı kızdırmışsın bak, İmin ablamı yedirmeyiz sağ diyor. Zabağından dölek dur. Bak müzumsuzluk yapma diyor, ayıp bir şey. Ya Demet sesli göndersen bunu daha iyi olacak ha. Ben şimdi bunu okurken o şeyi vermiyor ya. Ayıp bir şey diyor. Bir yaşı Murat abi, sen İmin ablamı niye masmıyorsun? Niye masmıyorsun onu diyor. İller duymasın. Ölçüm ölçüm konuşma. Ölçüm ölçüm ne ya? O yeni mi çıktı? Sesli göndersen onu Demet. Sanki diyor Gürcan Zuhal'den kahve isteyebiliyor da. Gürcan önce diyor Zuhal'e yapar kahveyi. Zuhal izin verirse kendine yapar. Vay be. Ya canım. Ya Murat abi neler diyorsun sen? Düğünde herkesin foyası ortaya çıkacak diyor. Vallahi durun durun. Hızlı hızlı. 37'den gün almış Rafet abi. 37,5 o zaman Kamil. Hayırlı yolculuklar Nedim Soylu. Ben hiç olmazsa mutfak tayım diyor. Birileri gibi çamaşır süpürge yaptığım yok şükür diyor. Oo, karışacak buralar. Herkes vaziyet alsın arkadaşlar. Dündar sert geliyor, sert. Ali amca 60, Rafet 59. Allah Allah, ne yani, biz yalancı mıyız diyor. Saçın da var ama haydar. Mesut abi inanıyorsun, o doğru söyler. Ben yalancıyım, vay be, senden beklemezdim diyor. Valla bundan sonra öyle haydar, işime neresi geliyorsa sen amca de, dayı de, 60 de, 70 de. Sildim seni kalbimden haydar.
3: Ya Ali abi, hep senin yüzünden mesajlarım yanlış gidiyor. Ben şunu söyledim. Benim iş yerinde yenimi değiştiremediğim için evde değiştirmek zorundaydım. İşten gelmiştim. Eşim de çay içiyordu balkonda. Ve ona dedim ki sen kalk bana bir kahve yap. O sırada bundan sonra birlikte içelim dedim. Sen niye sahaya sola çarpıştırıyorsun abi? Murat abi orada elin bir dakikada kendin için kahve makinesine basarken ablama da basamadın mı kahve? Yapıp önüne koyamadın mı? Kadın sabahın köründe kalkmış düğün şeylerle, işleriyle uğraşırken bir kalkandan kalkacağın eşine bir tane kahve yapıp Allah eşim bu da senin diyemedin mi hatunum diyemedin mi? Ala Murat abi sana hiç yakıştıramadım ya. Senin gibi böyle bir insana.
0: Ya Suat bak, Suat gene tekrar kendi kendine değil. Sen kalk bir kahve yap, birlikte içelim. Bak ya. Suat senin onca şeyine hiç olmadı bu Suat.

Vay be. Gördünüz mü arkadaşlar? Suat kendisi tekrardan itiraf etti. Dedi ki böyle yaptım, böyle yaptım dedi. Daha neler göreceğiz bakalım. Hayırlısı.

0: Vallahi artık mesaj göndermeyin arkadaşlar. Çünkü yayın saatim bitmek üzere. Var olan mesajları bile okumakta zorluk çekiyorum. Son 5 dakikamız kaldı. İnşallah tüm mesajları okur yetiştirebilirim. Sizden ricam artık mesaj göndermeyin. Yetişemiyorum. Yetişmiyorum.
1: Suatçığım, ben kendime kahve basmadım ki. Ben bağırdım. Emine, bana bir kahve bas dedim. Ondan sonra sağ olsun o da bastı. Ben balkona, terasa çıktım, orada içtim. Çünkü içeride biraz hazırlıkların soğan kokusu falan vardı. Ben dayanamıyorum öyle şeylere. Ben nazik adamım Suatçığım, nazik.
0: Ya bak Suat, görüyorsun değil mi? Kahve makinesine bile basmaya tenezzül etmemiş Murat Erdatlı. Yani onca işin arasında Emine ablamı demiş kahveyi de yap Hatun demiş. Bah bah bah bah. Ama Suat da yavaştan senin yolundan geliyor Murat Erdatlı. Yavaş yavaş olacak. Yani yengeye kalk kahve yap demiş bana Suat. Hey gidi. Kaçınız yapabiliyor bu hareketi? Gürcan abi diyor ki eyvallah bacım içmiş gibi olduk. Geçtik Langenzersdorf'tayız, eve varmışlar neredeyse. Eyvallah Gürcan abi. Ben önce Zuhal'ime kahve yaparım. O kolay. Ferlengert içiyor diyor. Benimki melancı biraz zahmetli. Oo, Gürcan abim tam bir centilmen ya. Düğünde kılıbıkların içinde mi kalacağız yoksa diyor. Kemal müdürüm, Nesrin Hanım dinliyor yayını biliyorsun değil mi? Kemal müdürüm, yani bak Nesrin Hanım dinliyor, ona göre. Kılıbıkların arasında mı kalacağız şimdi? Bah bah bah bah. Aman aman aman, neler oluyor burada, neler oluyor, aman tanrım. Bulaşıkları yıkadım, çamaşırları astım, işe gidiyorum diyor Nedim Soylu. İşte bu abi ya, işte bu ya. Bunları yaptıktan sonra Nedim Soylu, abi başın ağrımaz, yapmadıysan durum vahim. Sen uyuma, Suat'a falan uyuma, onlar maço erkek. Kahve istemeyenlerin sesi çıkmıyor. Onur abi, Aziz abi, Haydar abi, Raşit çok belli ediyorsunuz. Yapmayın böyle diyor Kemal. Değil mi? Bak Onur'un hiç sesi çıkmadı bugün. Harbi Kemal ha. Ben kaçırmışım. Onur'da hiç tık yok. Onur hayırdır birader sen? Aziz? Haydar? Hep tribünler oynuyorsun. Yok 60 yaş, 59 yaş bilmem ne. Hayırdır siz gençler? Gürcan her kahve yaptığında kahve içer misin, sana da yapayım mı diye sorar. Sağ olsun diyor. Aa, Zuhal ablanın mesajı. Bah bah bah bah. Gürcan abim yapar ya. Haydar'a sorsana diyor, Hüseyin'e uğradın mı diye. Sorayım. Haydar, Hüseyin abi uğradın mı? Cevap ver bakalım. Cuvap ve cuvap. Ayten Hanım teşekkür ediyoruz. Emojileri gönderin gelsin arkadaşlar. Veda emojilerini gönderin gönderin gelsin. Tamer eyvallah kardeşim, sağ olasın. Elektriğin bol olsun. Ha şimdi oldu mecburiyetten demiş kalk kahve yap diye. Ben de bir an çok korktum, deporta devam diyor. Yok ya, mecburiyetten dememiş Dündar. İyi dinlemedin sen o kısmı galiba. Diyor ki kalk kahve yap birlikte içelim. Zaten yengemiz çay içiyor, kahveyi niye birlikte içsin, kalk yap demiş ya. Vallahi Suat helal olsun, ben takdir ettim bugün Suat'ı. Yayın kayıtlarını silme abi, lazım olur. Termin günüm falan var bunun diyor. Eyvallah Emrah. Tabii tabii, ben hemen onu diğer WhatsApp'a aktardım. Şimdi Suat siler miler, neme lazım. Ses kısık diyor Demet'in. Sağlık olsun, olduğu kadar göndermiş yine de.
2: Murat abi, ne örüyorsun düğün öncesi sen? Yürek mi yedin, dalak mı yedin, böbrek mi yedin? Ne yedin abi sen? Bak tehlikeli yerlerde oynuyorsun benden söylemesi. Emine ablamı kızdırmışsın vallahi bak. Emine ablamı yedirmezdik sana, haberin olsun. Sabahına bir dölek dur abi, bak müzumsüzlük yapma, ayıp bir şey. Kele o bir yaşı. Murat abi, Emine ablamı niye masumuyorsun sen? İyi, niye masumuyorsun? İller duymasın kele. Olçum olçum konuşma Murat abi. Lütfen rica ediyorum.
0: Demet eyvallah, teşekkür ediyorum, sağ olsun. İşte bu ya, şive dediğim böyle abi, ben söyleyemiyorum. Sesine yüreğine sağlık abi, inşallah kötü. Yo yo, çok güzel. Geçmiş olsun bu arada. Ses gitmiş Demet'in biraz belli. Gülşadi abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ne karıştırıyorsunuz gene diyor. Abla ooo, nerede kaldın sen Gülşadi abla? Ben gidiyorum ya. Kemal Açıkgöz, seni duydum, duymamış olayım diyor. Vallahi Nesrin Hanım, bu böyle olmaz. Kemal müdürüm gelince şöyle bir mutfağa gidin, bir konuşun. Mutfak. Kemal müdürümü çek bir mutfağa. O mutfak konuşması önemli. La Ali, ne centilmeni, açık cana desene, kılıbık Gürcan diye. Ya Murat Erdatlı. Abi benim yaşım kurtarmıyor öyle demeye. Şeref geldi. Ramazan Yıldız'a selamımı iletir misin diyor. Ekolden çırağıyım. Oo Şeref, eyvallah. Ramazan'ın çırağı da geldi. Eyvallah Ramazan Yıldız. Şeref, kaydet kardeşim telefonu. Kaçıncı bir yanda oturuyorsun, onu da not edelim. Yasin. Yasin Tekbaş. Eyvallah kardeşim. İşin gücüne rast gelsin. Flortek. Kemal Ünal, eyvallah kardeşim, sağ olasın. Nedim Soylu, teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Cevat, teşekkürler, sağ olasın. Esin Hanım, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Dankeşön. Gürcan abi, dankeşön. Tülay Hanım, Elit Tülay, sessiz sessiz dinledi bugün, dankeşön. Gülay Hanım, teşekkürler. Psikopatına uğradı diyor. Allah Allah, Rafet psikopat mı? Yok canım. Biz kendimizi yormuyoruz, kahve diyoruz, geliyor. Her gün aynı saatte kahvem hazır. Vay, Haydar'ı gördünüz mü? Her gün aynı saatte kahvem hazır diyor. Biz diyor kendimizi yormuyoruz. Helal olsun valla. Bize de öğret. Yanına bir uğrayayım. Bir uğrayayım yanına da belki bir şeyler kaparım senden Haydar. Uğrayamamış yanına maalesef diyor. Adam çalışıyor be Hüseyin abi. Nasıl uğrasın ya? Kemal müdürüm eyvallah, dikkat et kendine Kemal müdürüm, bak mutfağa çağrılacaksın yani, haberin olsun müdüriyetten. Bayram, eyvallah Bayram Yıldırım, yolun açık olsun. Şırıngırşehir nerede kaldı abi diyor. Sana Şırıngırşehir yarın çalacağım, Ramazan söz, yarın sana Şırıngırşehir göndereceğim. Bugün Suat'a yüklenme günümüzdü.
3: Murat abim, senin nazikliğinden şüphemiz yok da hani öyle ne bileyim, bir şey demiyorum Murat abim ya. Vallahi hepinizi çok seviyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hepinize mutlu günler, bol kazançlar diliyorum.
0: Eyvallah Suat. Suat vallahi mesaj gönderirken bir yandan da makinede çalışıyor. Çalıştığı makinalar da zor makinalar ha. Kocaeli Emrah, eyvallah, bekliyoruz seni. Emrah Karateke, eyvallah kardeşim. Şerife Küçük, süpersin Demet'im ya diyor. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Şerife'ye de. Gonca Hanım teşekkürler, Beytullah teşekkürler. Emine abla, Emine Erdatlı, çok teşekkür ediyoruz. Valla dün bir et yapmış Emine diyor. Ne eti bilmiyorum ya da ne kattı içine. Aba diyor, Allah Allah. Yo Murat abi, yalnız yiyen yalnız ölürmüş. Hüseyin 20, eyvallah abi, sağ olasın. Yarın görüşmek üzere. Yıldız Hanım çok teşekkür ediyorum. Gülşadi abla çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun, doktordan geldim yeniden diyor. Eyvallah abla. Şeyma Hanım çok teşekkürler. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, 5 şubesiyle Viyana'da hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28 numarada hizmet veriyor. Bobul Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Öz Yiğit Avusturya, Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi, her hafta kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Yayın sponsorlarımıza değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizimle birlikteler. Allah nasip ederse yarın aynı saatte yine sizlerle burada canlı canlı birlikte olacağız. Hepinize güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, hap hayırlı, süp süper, müs mükemmel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Herkese günaydın. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, guten morgen. İyi sabahlar. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye, ortak yayındayız. Hey. Bağladınız mı İsmail Bey Adana'yı? Adana dün bak bağlamamışsınız bir saat. Bağlayın abi 95.5. Sağ olun. Bekir Bey, yayında mıyız Bolu ve Düzce 91.0, okey. Çok teşekkürler Doğan Bey. Bağladınız mı 102.1'i? Yalova ve Bursa, okey. Çınarcık, süper. Esenköy, harikasınız. Şimdi bakıyorum ben, yazışmalara bakıyorum. Bunların hepsi patron. Radyoların sahipleri Adana'da, Bolu'da, işte Bursa'da falan. Ne dostlarım benim, çocukluktan beri tanıdığım. Çok kıymetli abilerim, beni de çok severler. Cengiz Bodur, 106.9 yayında mı? Yunanistan, okey. Ahmet, bağladın mı 97.0? Kıbrıs, tamamında Kıbrıs'ın. Okey. Avusturya'da bende zaten. Almanya aramızda mı? Okey. Hollanda, Belçika, Fransa. Tamam. Abi 10 ülke hazırsa başlayalım, uçuşa geçelim. Baba! Benim yayınıma özel ortak yayın 10 ülkede. Hoş geldiniz. Bugün Ebru Gündeş'e iki davetiye vereceğim. 20-21 Kasım Volkswagen Arena. Bostancı Gösteri Merkezi'nden iki dinleyicimize en sevdiği sanatçı kimse hemen Bostancı Gösteri Merkezi'nden iki bilet verelim, konser bileti. Normalde 100 Euro'dan satılıyor ama iki kişi 200 Euro'luk bir hediye olsun. Dur bakma bana öyle. Bugün hediye yağmuru olsun ya. İstanbul, inanılmaz bir yağmur var İstanbul'da. Yani arabasıyla dışarı çıkanlar Allah yardım etsin, işe gidenlere. Valla ben şu anda metroyu kullandım bugün. İnanılmaz bir yoğunluk var. Hadi şöyle bir hoş geldin mesajları. Hoş geldin İbo'cum. Canım, bir tanem, kurban oldum. Şöyle biraz ilgi gösterebilir misiniz ya? Ayten geldi. İlk mesaj bugün Ayten Tuna'dan. Günaydın, yağmurlu bir İstanbul sabahından sana günaydın diliyorum demiş. Mesajınız böyle olsun. Yağmurlu bir İstanbul sabahı ya da ne bileyim güneşli bir Almanya sabahı. Öyle olsun. Şu an bulunduğunuz yerde hava durumu nasıl? Nedim Saylı, günaydın. İbo, iyi yayınlar. Kral, ne yapıyorsun? Heinberg'de misin? Oo, benim Nuray ablam da Antalya'nın havasıyla gelmiş. Güzelim, ne yapıyorsun? Southside burada mı? Nuray abla, şu yaşın enerjisiyle, şu güzelliğinle Almanya seni mi konuşuyor? Kız, Bircan'la beraber yan yana geldiğinizde böyle bir doğuyor güneş bu Almanya'ya ama. Bak kaç gündür yoksun, bu havalar çok soğuk Almanya'da. Oğlun gitti mi Fransa'ya? Dur bakma bana öyle, içime akıyor. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Türkiye genelinde bizleri dinleyenlere hediyeler olacak. Avusturya'da Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da. Bir de Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks'e de çok teşekkürler. Şimdi markalarımıza bir mesajım olacak burada. Şimdi bir araştırma yaptım ben Viyana'da. Özellikle Avusturya'da bir araştırma yaptım. Avusturya'da yaşayan Türklerimizin alışveriş alışkanlıklarını bir araştırdım. Dedim ki, Avusturya'da yaşayan Türkler acaba hangi marketi kullanıyor? Nereden alışveriş yapıyor? Peyniri, zeytini nereden alıyor? Sebzeyi, meyveyi nereden alıyor? Herkesin alışkanlıklarından olan bir market varmış. Ya diyor ki, abi ben bu marketin enerjisini, kasiyerini, ayak alışkanlığı ya da araba konfor alanı, otopark sorunu yok gibi herkesin bir alışkanlıkları varmış. Size bir tavsiyede bulunacağım. Bizim bizden başka ne bir dostumuz var ne de bir çevremizde. Avusturya'da Avusturyalı markete, Avusturyalıların olduğu markete
Gidenlerin oranı da yüksekmiş. Ben de bugün bir bu radyoda çalışan olarak diyorum ki bizim marketlerimizde bizim işte Ali Süzen'e sponsor olan Akif Özcan'a bana bakın çok kıymetli Türk işletmecilerinden alışveriş yapmanız bizim için çok kıymetli. Biz birbirimize her zaman destek olalım. Bakın Bintat Süpermarketleri kıymetli sahibi Şeref abi Avusturya'nın Viyana'nın tamamını çok güzel şubeler açıyor. Yeni şubeler de gelecek. İşte diğer market sahibi olan abilerimiz, hanımefendiler onlar da bize hep sponsor oluyor. Ne bileyim bir güzellik merkezi, bir diş merkezi. O yüzden bu aileyi hani bizim marketlere ya da işte kuaförlere ya da güzellik merkezlerine gidin ki bu aile daha çok büyüsün. Alışkanlıklarınız evet benim şu X markette bir alışkanlığım var. Tamam olabilir ama fırsatlar ve gerçekten de bunu konuşmak istedim bu sabah. Bizim sponsorlarımıza mutlaka uğrayın. Çünkü neden? Bu aileyi sizler büyütüyorsunuz. Yani bugün bizim anlattığımız ben ve diğer ekip arkadaşlarım hangi marketi, hangi işte mobilyacıyı, bakın bugün Rotom bizimle çalışıyor. Alışverişinizi oradan da alabilirsiniz. Neden? Çünkü sahipleri Türk. Ve yıllardır o kadar güzel kampanyalar yapıyor ki hem market hem mobilya hem işte mağazalar, yeme içme yerleri, bir döner restoranları falan derken birbirimize bu konuda lütfen çok daha destek olalım. Teşekkürler dinlediğiniz için.

soğuk ve yağışlı bir Viyana'dan günaydın diliyor. Esin ablacığım ne yapıyorsun? Nerede senin yakışıklı kocan? Çiğdem günaydın diyor ki, günaydın Almanya'nın soğuk havasından sana günaydın diliyorum. İçimizi ısıt İbom. Abi bugün ısıtıcı görevi göreceğim. İbo ısıtıcısı. Çok iyi. Selam, ben Melda. Nasılsın İbocuğum? Sesini duyunca inanılmaz. Arabada böyle gülücükler atıyorum. Çok tatlısın demiş. Ya yapma böyle şey. Abi ben çok utanıyorum. Yanaklarım kızarıyor ya. Vallahi siz bana diyorsunuz ya böyle çok yakışıklısın, çok tatlısın. Yerim senin falan. Hoşuma gidiyor ama gerçekten alışkın değilim. Yanaklarım kızardı. Şuradan bir... Mehmet soğuk su versene kanka. Alışkın değilim ya. Ben ponçik kalbi bir çocuğum, daha gençim. Oo, Eda bu ne güzellik kız. Baden güzeli Eda, bakayım hangi arabada, benim arabada mı? Benim en sevdiğim Tesla mı kız bu yoksa Merso mu? Saçlar havalı, gram filtre yok, burun yapısı, dudak ve çene yapısı. Kombini bugün çok güzel, kahverengi mi? Sarı saçları. Hadi bakalım Edoş'um. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Kalitenin adresi ya.

0: Ya bu şarkı eşlik eder misiniz ya? Oo, yok böyle bir şarkı ya. Aşk vurur insana, bu kadar kolay sanma. Hadi çıldırmak serbest. Ses ver radyoya. Belma diyor ki, benim güzelliğimi anlatmadın bu sabah demiş. Belma'nın güzelliğini anlatıyoruz. Esmer güzeli, göz yapısı, burun ve çene yapısı, göz altları ve gerçekten de yüz mimikleri gayet tatlı ve güzelsin. Bugün Pindrinks güzelini seçeceğim. İşim çok zor. Pindrinks güzeli acaba kim olacak? Kaldır kolları. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. 300-500, 300-500. İbocuğum, mutfakta dans ederek kahvaltı hazırlıyorum çocuğuma. Ne güzel bir mutlu şarkılar. Elif Hanım, bizde böyle. Abi, benim radyo yayınım mutlu olan, mutsuz olan herkesi bekliyorum. Bu radyo sizin. Hayat üzülecek kadar uzun değil. Tolgay şu an Fransa'da be İbocuğum demiş. Saat 9.30'da. Yarışı başlayacak demiş. Kalbimiz Tolgay'dan yana. Babayla zor yarışırlar.
1: Kaldım şehirlerde, sen bana bakma. Hep haberdim.
0: İsveç, Malmö kahvesini hazırlamış. Benim yakışıklı abim Sabri Sali burada mı? Hayırlı yayınlar. Biz de bugün seni dinliyoruz. Rüzgarlı bir İsveç sabahı. İsveç'te hava rüzgarlıymış. Hadi bulunduğunuz bölgenin hava durumuyla bana bir günaydın deyin. Mesela rüzgarlı bir İsveç Malmö sabahından günaydın diyen Sabri Sali'ye de günaydın. Kahvesini de almış. Bakayım. Benim en sevdiğim marka. Hey. İbocuğum, ben de arabamda seni dinliyorum demiş. Ela, hoş geldin. Bakayım arabanın markasına. Güzel mi? Fena değil, ortasını. Ama güzel. Hoşuma gitti.

0: Bekleyelim mi? Kuzen kahvaltı yaptı mı? Kızlar valla benim komşum sağ olsun bugün bana şey koymuş böyle dereotlu poğaça falan yapmış. Bana mesaj attı. İbrahimcim günaydın. Ya benim komşularım çok tatlı ya. Yemin ediyorum. Dereotlu poğaça yapmış bana. Sağ olsun. Beslenmeme koydum geldim. Ezgicim günaydın, yaptım kahvaltı, gel istiyorsan. Kuzen günaydın. Valla Ayşegül uyandırdı beni bugün demiş.
1: Başıma geçip kıs kıs gülenler var ya.
0: Bugün gelemedim diyor. Aynen ya. Gelseydim var ya, çok güzel bir ortam var burada.
1: Kalbimden vuranlar var ya. Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak. Bir karşıma geçip kıs.
0: Ezgi'nin sesini dün duydunuz. Ezgi'yi özleyenler burada mı? Ezgi'yi programı ara ara konuk alayım mı? Ne diyorsunuz? Yıldız geldi. Günaydın Yıldız. İki Yıldız var. Bir tanesi İstanbul'dan, diğeri Viyana'dan. İstanbul'daki Yıldız. Günaydın İbocuğum. Konum at. Bakayım kaç dakika gösteriyor. Seni görmeden güne başlayamıyorum demiş. Tamam canım, atayım konum. Viyana'dan Yıldız, günaydın, ben geldim, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin yengeç kadını. Diğer Yıldız da akrep kadını. Oo Nida, bu ne selfie kız? Bu nasıl bir fotoğraf? Karıştırdın ortalığı Nida ya. Kuzen günaydın. Pindirinks güzeli bugün beni seç demiş. Pindirinks içince demiş güne başlıyorum demiş. Nida çok teşekkür ediyoruz. Sakral burada mı? Sakral giyim burada mı sevgili Nidacığım? Kızım bak, birazdan Ezgi fotoğraf atacak ya, ortalık bir karışacak şimdi. Şu an kafanıza göre takılın. Mekanın sahibi birazdan Ezgi gelecek.
1: Karşıma geçip kıs kıs gülenler.
0: Bircan da bugün yolda dinliyor İbocuğum. Almanya Stuttgart'tan hoş geldin Bircan'ım. Ne yapıyorsun canım benim?
1: Beni kalbimden vuranlar var.
0: Oo, kamer de geldi. Gözlükler, şekil, saç, burun ve dudak yapısı, çene ve harika bir enerjisiyle güne başlamış. Süper görünüyorsun. Gözlüklerin çok güzel be kamer. Madlink burada mı? Kazakistan'dan sevgili Levent abi günaydın İbo. Bak sana video attım demiş. Telefonla bir baksana oğlum demiş. Dur abi ya, çok sinirlisin bugün.
1: Yaptım.

Almanya Çiğdem burada mı? Bircan burada mı? Günaydın Guten Morgen Nuray ablam, hoş geldiniz güzellerim. Bence mutlaka Ezgi ara ara yayında olmalı demiş. Almalısınız diyor Çiğdem. Nasıl olsa benim kuzenim yani, onun da sesi güzel. Bircan diyor evet Ezgi diyor mutlaka yayında olmalı demiş. Guten Morgen Kamer. Enerjin maşallah. Bakalım bugün Pindrinks güzeli kim olacak? Viyana'da Pindrinks için bol bol.

Bintat Süpermarketleri günaydın. Guten Morgen. Benim arkadaşımı her gün yayına al demiş. Her gün Ezgi'yi yayında istiyoruz. Güler, çocukluk arkadaşım, hoş geldin. Güler ve Ezgi'yi dinlemek istiyoruz her gün demiş. Bir tadımlık olmazdı ya. Bak ya. Ay dün ben Ezgi'yi kaçırdım. Neler oldu dinleyemedim demiş. Nuray abla, Ezgi dün yayına katıldı. Sohbet ettik yayının son bölümlerinde. Şu an hasta yatanlar var mı? Geçmiş olsun. Taburcu şarkısı benden size gelsin. Oo, benim Ezom geldi bak. Diyor ki kuzen. Bugünkü kombinin çok iyi. Vişne rengi mi kız bu? Saçlar, gözlükler çıkmış. Sıfır makyaj benim kuzenim. Valla maşallahı var. Maşallah, maşallah. Ezom benim ya Ezgi. Herkesi kocaman öpüyorum demiş. Benim beni dinleyen, seven herkesi öpüyorum demiş. Bu arada Karaköy Nadir Güllüoğlu baklavalarına teşekkürler. Bana çok güzel baklava getirmişler bugün bulunduğum yerde. Karaköy'de yayını da yapar mısın? Ne demek abi? Büyük bir gurur duyarım. Abi bir gün senin orada yayın yapalım, kahvaltı da yapalım. Ben çok seviyorum kahvaltısını.

Allah Allah, göbecikler atılıyor mu bakalım? Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Şimdi size bir soru soracağım. Bilenler arasında iki dinleyicimizi İstanbul'un en güzel mekanlarından bir tanesine yollayacağım. Bay Balığa yollayacağım. Aranızda balık seven var mı? Ben çok seviyorum ya. Yanında güzel böyle bir... Ha ne yanında? Kola, evet. Değil oğlum, Pindrinks diyeceksin. Adamlar para vermiş sana. Arkadaşlar, Pindrinks'de balık seven var mı? Ben çok seviyorum. Ya İbo ya. Pindrinks ya. Pindrinks gün boyu içebileceğiniz gerçekten güzel bir içecek. Hani işin tatlılığı bir yana. Sabahları, gün ortası ve akşam Pindrinks'te marketlerde bol bol tüketin. Çünkü ben asitli tüketmiyorum mesela. Çünkü bazen yazın çok içim yanarsa bir asitli içecek içiyorum. Hani şimdi yalan da söylemeyeyim. Ama Pindrinks sıfır şeker ve sıfır kalori olduğu için hem soğuk içiyorsun hem çocuklarınız içebiliyor. Düşünsenize, sen, eşin, çocuğun ya da sevgilin, sen aşk yaşıyorsunuz. Güzel böyle çilek aromalı o güzel içecek. Böyle gerçekten mutluluk veriyor ya. Ben çok mutlu oluyorum yani. Aizen Viyana'da tüm marketlerde ve Türk marketlerinde Pindrinks soğuk için. Bu şarkı da çok iyi. Betül, günaydın. Hoş geldin. İbocuğum, sence biz yakışıyor muyuz demiş. Bakayım hemen. Arzu ve Nihat. Ya yani güzel. Çok tatlısınız. Kuzem Gülloğlu bir daha düşünsün. Gideriz, yeriz tüm tatlılarını demiş. Vallahi gideriz ya. Sen, ben, Güler, Ayşegül, Nida, Ecem gömeriz orada tatlıları vallahi. Gerçi artık Güler bize takılmayacakmış. Çok kilo almış. Çok üzüldük. Vallahi ya, kilo alıyormuş bizle. Artist. Ben bugün çok hastayım demiş. Çiğdem'in acaba ilgiye mi ihtiyacı var? Arkadaşlar, kendinizi şımartın, radyonun sesini açın. Size bir sorum olacak, hazır mısınız? Saat şu an tam 30 geçiyor. Okey, 9.30 Avrupa'da, Türkiye'de de 10.30. Soru gelsin. Ama hemen cevap istiyorum. Yani Google'a ne olur sormayın. Bakın, yapay zeka ve Google'a sorarsanız gerçekten üzülürüm. Yani şimdi ben size bir soru sormaktan artık çekiniyorum ya. Google'a, eğer Google'a sorarsanız telefonunuzun ekranının koruyucusu kırılsın. Gerçekten ya. Ya da ne bileyim, telefonunuz kısa süreliğine şarj almasın. Şarjınız bitsin, olur mu? Eğer bakarsanız Google'a ya da yapay zeka sorarsanız. Okey, gelsin soru. Bak, size güveniyorum bak. Şu anda sarılıyorum size 330 euroluk kokumla. Geldi mi parfümüm? Evet. Size güveniyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, bir değil, iki değil, tam üç tane kalbi olan hayvan hangisi? Şaka mı yapıyorsun? Üç tane ne? Nein Ibo, Arbeit Ibo, Schinel Ibo, Love Ibo. Gençler, üç kalbi olan hayvan, ama ne olur Google'a sormayın. Bak, ben siz gerçekten güvendim size ya. Hadi cevaplar gelsin. Viyana FM ailesi ve tüm dinleyicilerine kocaman bir günaydın, hayırlı sabahlar. Sadece Viyana'da değiliz. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk. Yunanistan'da Joy ailesi. Adana'da Meşk. Bolu'da Yankı. İstanbul, Yalova ve Bursa'da Çınar ailesi. Çok teşekkürler. Yayınlarımız dünyada 10 ülkede ve Türkiye'de de 5 radyoda ortak yayında. Hani o yüzden Kıbrıs'a, Yunanistan'a, İstanbul'a, Türkiye'de lütfen selam da yollayın. Radyomuz sadece Viyana'da değil, tüm Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de. Ali abime yetişemediğimi boya demiş. Teşekkürler. Nasılsınız? Tülay Hanım, çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bırak ya.

0: Ezgi hepimiz kilo aldık. Ben tam 3,5 kilo almışım bir haftada. Esin ablam diyor ki hatırladığım kadarıyla evet. Teşekkürler. Doğru cevaplar gelmeye başladı. Esin ablam da yollamış. Evet, psikolog Ecem, bravo. Bravo Ecem. Ama bugün öyle bir hediye kazanacaksınız ki bana teşekkür edeceksiniz. Diyeceksiniz, İbo ne yaptın oğlum ya? Bunu mu radyodan hediye veriyorsun? Evet. Daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak. Bak diyor, gruba da anında yazdım demiş. Ya var ya Ayşegül kral, sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kraliçesin ya? Günaydın İbo, mutlu yayınlar. Bildiğim kadarıyla demiş. Bravo. Peki. Semra, Sima, çok teşekkürler cevabın için. Peki bu, madem biliyorsunuz, üç kalbi olan ve aynı zamanda tüyo vermeyeyim ya, herkes bilir bu sefer. Birden fazla da kolu var. Çok iyi ya. Acaba nedir? Günaydın sesli mesajlar. Şenol abi, guten morgen kanka.
1: Günaydın kanki. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Sen bu Google'a Google diyor ya, Türkçe telaffuz ediyorsun. Google bizim Trabzon'da sık söylenir. Bere anlamına gelir. Bere, böyle takmaklık, şapka gibi mesela. Türkçe'de neydi haber? Yani şapka gibi diyeyim sana. O yüzden biraz sen böyle Google deyince ben çok bilesim geliyor. Seviliyorsun.
0: İyi ki varsın Şenol abim. Günaydın, guten morgen. Trabzon'da bere diyorlarmış. Ne güzel ya. Ya şu bereye bir sor bakayım. İbo'nun yayını kaçta? İyi ki varsın. İyi ki sevmişim seni. Ezgi diyor ki, bu diğer Ezgi, benim kuzen Ezgi değil. Günaydın İbocuğum, nasılsın? Atakan ve Yiğit için bir şarkı demiş. Tabii ki onlara da güzel bir şarkı yollayalım. Ben hemen yazdım sana ama bakmadın diyor. Tülay, gerçekten ışık hızıyla yazdın, süpersin ya. Aynen, bazen böyle cevaplar. Vallahi ben diğer yayınları çok dinleyemediğim için... Ben bunu radyolarda çok sormuştum. Çok eskiden, 15 yıl önce. O zamanlar Google böyle heyecanlı derecede ışık hızıyla yoktu. Vallahi mutlu oldum. Teşekkürler. Ben kilo almıyorum demiş. Yedikçe yiyesim geliyor. Aynen ya. Ezgi, senin nasıl bir metabolizman var ya?

Haydar amca geldi. Günaydın sevgili İbo. Yağmurlu bir Marmaris sabahından sana günaydın diliyorum demiş. Haydar amca çok teşekkürler. Günaydın. Guten Morgen. Şimdi hangi bölgedeyseniz bana hava durumuyla günaydın derseniz sevinirim. Haydar amca Marmaris'te yağmurlu bir Marmaris sabahından günaydın diliyorum dedi. İsveç'ten sevgili Sabri Salih. Rüzgarlı bir İsveç sabahından günaydın diliyorum. Nuray ablamız çok teşekkürler. Ahtapot cevabını verenler arasında birazdan WhatsApp'ınıza kazananlar gelecek, bilginiz olsun. Şöyle sizi güzel bir akşam yemeğine yollayayım ya. Denizin üstünde el ele göz göze. Hey kemancı da gelsin mi? Gelsin valla. Darbukacı gelsin mi? Hadi o da gelsin. Teşekkürler. İbocuğum biletini cuma gününe kestim demiş. Çok teşekkürler Levent abi. Arkadaşlar spontane bir programım oldu. Kazakistan'a gidiyorum. Çok acil bir iş için. Cuma günü Kazakistan'a gidiyorum. Ondan sonra da Allah izniyle.

0: izin verirse bir tane işimiz olacak. Onaylanırsa da zaten ekibimden Ezgi olmadan, Güler olmadan olmaz değil mi? Ayşegül, Nida, sevgili Ecem, kadromuz bizim aynı. Sena hariç. Sena'ya ne olmuş ya? Sena'da bir tripler, bir havalar. Nida ne oldu bu kıza? Eskiden böyle değildi ya.
1: Elinde.
0: Güzel şarkı. Evet evet doğru. Acaba cevap ahtapot mu? Evet ya, ben bazen bakıyorum 3 tane kalbi var. Bizimki bir taneye dayanmıyor. Abi bizde bir tane var, o da dayanmıyor. Ahtapotların 3 kalbi var. Keşke bizim de 3 tane olsaydı ya. Biri kırılınca diğeri devreye girseydi. Aynı anda ikisi kırıldığı zaman, üzüldüğü zaman bir tanesi normal devam etseydi. Hey İbo'cum. Bence senin de çok kalbin var demiş. Hayır ya. Ya benim tek kalbim var. Sadece bazı şeylere 3 dakika üzülüyorum. Sarı aman diyorum. Benden daha kıymetli yok diyorum. Basıp geçiyorum, önüme bakıyorum. Sinop'a gelir misiniz ya? Çok seviyoruz sizi. Sinop Gerze'den günaydın. Yağmurlu bir... neresi burası? Gümbals... Bunu bana bir şey yapsanıza ya, Türkçesi. Çok uzun bu ya. Nasıl okunuyor ki? Yağmurlu bir Gümbal... Gümbals... Şirken mi? Gümbal Şirken mi? Okuyamadım ki ya. Oradan günaydın. Songül Hanım, çok zor bir yerde oturuyorsunuz ya. Taşının oradan. Valla ben söyleyemedim bile. Gümbol Kirşen mi? Gümbol Kirşen falan, fıstık işte ya. Zor bir yer. Valla bence biraz daha birinci Viyana doğru gelin.

Reni İstanbul Modeling. Aynen Ayşegül, ondan canım. Yani İngilizcem, Almancam da süper. İngilizcem de çok güzel. Tülay Hanım çok teşekkür ediyorum. Hemen yazdım az önce, ben bildim demiş. Süpersiniz. Tebrik ediyorum sizi. Ya ben senin doğum gününü unutur muyum Ezgi'cim? Ben senin doğum gününü yarın kutlayayım kuzenim. Çünkü niye biliyor musun? Kuzeninin çalışması lazım biliyorsun. Rahat ve konforlu bir yaşam için bu çocuğa gerçekten euro çok çok çok lazım. O yüzden Levent abi ve Bülent abinin bu kadar enerjileri güzelken, beni bu kadar yoğun istiyorlarken hemen gitmem lazım.

düzen çalışmam lazım. Bir gideyim ön plan yapayım ne olacak. Çünkü dünyaca ünlü çok önemli böyle bir etkinlikleri düzenleyen Levent abimiz ve Bülent abi. Bakalım bu sene kimi çıkartacak Kazakistan'daki otelinde. Önden bir gideyim bakayım ne var ne yok, nasıl bir otel. Murat abi diyor ki günaydın, guten morgen kanka. Dört kalpliler de var. Hadi bakalım onu bildi ya. Abi üç tane yeter be kral.

Aynen. Ezgi, sen pufu sen kendin al kuzen ya. Boş ver Ayşegül'ü. Ayşegül Yunanistan'a gitsin yarın.

Ama kanka ben Viyana'dan bahsetmiyorum, denizin üstünde yemekten. İstanbul'da kuzen. Kanki Viyana'da deniz yok, nehir var diyor. Sen bana nehir kenarından bir restorandan ver de. Şenol abi ya süpersin. Kanka İstanbul'da çok güzel bir yerde. Dolaşmak ister. Yağmurlu bir Karasu'dan selamlar İbocum, Semra Sima.

Kaç yaşına geldim, bana kazak öğren birisi çıkmadı ya. Bu saatten sonra zaten çıkmaz da. Kazak örme nedir ya? Viyana yağmurlu ve çok soğuk bir gün diyor bugün. Yıldız Hanım, hoş geldiniz Viyana. Çiğdemciğim çok teşekkürler. Salzburg planım iptal oldu ya. Çünkü şu an bütün planları iptal ettim. Direkt şu anda sadece at gözlüğümü taktım. Kazakistan'a Levent abim yanına gideceğim. Aa, bu şarkı çok iyi ya. Günpol Singen diye okuyabilirsin demiş. Günpol Singen. Ha, ne güzel ya. Kamer uzak mı burası Mödling'e falan, sana uzak mı?

Şenol abi ya, ben de kuru ekmekle idare ederim diyor. Ya süpersin. Kanka senin evdeki manzara nerede var ya? Ne güzel manzaran var işte. Bizi güzel davet ettin. Kahve de çok güzeldi. İyi ki varsın. Şenol baba. Şenol ve sevgili Esin Hanım'a günün şarkılarını da yollayalım.

0: Ebocum günaydın kardeşim bir tanem. Aynı şekil bizde de yağmurlu ve soğuk bir hava var. Gümülcüne de kucak dolu sevgiler efendim.
1: Yarak zalim, senin Allah'ın yok mu? Yarın gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var. Düşmanlarım ise...
2: Şöyle birkaç sesli mesaj alabilir miyim? Hava durumuyla bana bir günaydın der misiniz? Yunanistan Gümülcine, yağmurlu ve soğuk bir Gümülcine'den sabah radyo yayınımızı 106.9'da Yunanistan Joy FM yayınımızı veriyor biliyorsunuz. Az önce de konuşan Cengiz Bey'di radyonun sahibi. Kıbrıs'tan da bir sesli mesaj alabilir miyim? Ahmet Bey, Kıbrıs'tan da bir sesli mesaj. Kıbrıs'ta hava nasıl? Normal şartlarda dün bugün Kıbrıs'ta olacaktım. Kalp doktorları benim çok yakın profesör doktor arkadaşlarım, öğretim görevlileri, Bilal Hocam, sevgili Neslihan Hocam. Kısmet olmadı. Kendileri arasında bir sunum yapacaklarmış doktorlar. Bana da Kasım'da güzel bir proje verdiler ama Kasım'da da ben yokum. Trip atıyorum. Benim tripim meşhurdur ya.

bana kim yurt dışı çıkış harcı alacak dedi. Ya Ayşegül, Allah'ını seviyorsan ya. Benim sponsorum var, biliyorsun değil mi kim olduğunu, biliyorsun sen. Yurt dışı çıkış pul harcı. Onu da öde ya Ayşegül ya. Salzburg iptal mi oldu diyor Serpil Salzburg'dan. Aynen canım, Salzburg iptal oldu ya. Salzburg iptal mi oldu diyor Dilara. Enes abi seni bekliyorduk, niye iptal ettin demiş. Vallahi iptal oldu arkadaşım. Bu sabah her şey değişti. Bu sabah kendimi bile tanıyamadım, yemin ediyorum. Bu sabah hayatımda her birçok şey değişti yani. İbo diyor, üyle okuma diyor. Uğla ok. Ha, üysüz oku diyor. Çok yakın diyor bize. Ha, üysüz oku. Gun. Ha, o zaman Gumpalsken. Gumpalsken. Ya Gumpalsken. Aferin İbo. Çözdün bu Almancayı. Arbeit İbo. Şinel İbo. Lauf İbo. Lauf. Ayşegül, sana Turgay abi sponsor oluyor biliyoruz demiş. Aynen. Bir de İsmail Bey. Yurt dışı çıkış harç pulumu sevgili Turgay Aydın'a ve İsmail Bey, çok teşekkürler her zaman. Bir de diğer bir tane daha patron var, o da ödüyor. Ya ben yurt dışı çıkış harç ödediğim zaman moralim çok bozuluyor. 1250 TL. Ya 21-22 euro yapıyor ama olsun.

Asso. Aynen. Ya ben bu şeyi çok seviyorum. Arkadaşlar en güzel asso kim diyecek? Bana yazabilir misin? Sesli mesajda bak. Ama sizden ricam. Avrupa'nın sultanları, onlar biraz çekingenler. Asso. En güzel asso'yu bakalım kim söyleyecek? Hadi bakalım gelsin cevaplar. Asso.

Derya Hanım ve sevgili Sibel Hanım, çok teşekkürler. Günaydın, iyi sabahlar dileklerimizi iletiyoruz. Asuman ve Pehlivan ailesine çok günaydın dileklerimizi iletelim. Enerjiniz nasıl demiş? Çok iyi. Nasılsınız? Ya İbocuğum, normalde şaşırma olarak adlandırılıyor. Şu anda bizi şaşırtman lazım ki sana asso diyelim. Bu da mantıklıymış ya. Hatice, hoş geldin.

Cansu Adana'dan günaydın İbo'cum, nasılsın? Bu sabah yine seni dinlemek çok mutluluk veriyor bana demiş. Yağmurlu bir Adana sabahından günaydın diliyorum. Sakarya çok yağmurlu İbo'cum. Elif Hanım'ın çok selamı var. Sen de selam söyle. Teşekkürler. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şimdi bazen hikayeler nasıl başlıyor biliyor musunuz? Hayatınızda değer verdiğiniz bir arkadaşlarınız olur, sevdikleriniz olur. Ama ben mesela dostluklara, arkadaşlıklara çok önem veren birisiyim. Yani öyle çok basit şeylerden iletişimi kesen insanlara da nefret ederim. Onlar zaten hayatımızda toz şey gibi olur böyle. Ne diyorlar? Pudra şekeri gibi giderler. Hiç böyle enerjimi gerçekten çok yükselten insanlarla zaman geçirmeyi daha çok seviyorum. Şimdi çok sayıda insanı eledim ama hakikaten sağlam bir rehber temizliği yaptım. WhatsApp, telefon. Baktım bu ne iş yapıyor? Şunu yapıyor. Çok yalan konuşuyor. Ela abi. Bu ne yapıyor? Sürekli trip yapıyor. En ufak bir şeyde gider yapıyor. Ela abi. Bu ne yapıyor? İşte kendini bir şey sanıyor. Ela abi. Bu ne yapıyor? Neci bu? Falan fıstık. Söz veriyor. Sözünü tutmuyor. Ela abi. Bu ne yapıyor? Dedikodu yapıyor. Ondan lafı alıp ona. Bunu da Ela abi. Bu ne yapıyor? İnanın 1114 kişiyi tamamen listemden temizlemişim. Oh be. Bununla ne zaman iletişim kurmuşum? Bayramdan bayrama toplu mesaj atıyor bana. Sil abi. O yüzden hayatınızda bir temizlik yapın. Bence bunu yapın. Ben bu sabah herkesi çıkarttım. Ortalama 142 kişiyi rehberimden bugün tamamen temizledim. Hem de aralarında en kral olanlar da vardı. Onları da sildim. Bir baktım sürekli insanlar bizi, aslında hayat çok güzel. Bizi insanlar yoruyor. Gerçekten hayat yaşanacak kadar güzel. Bu dünya herkese yeter. Ama ne istediğimizi bilmiyoruz. Ruh halimiz sürekli değişiyor. E ne oluyoruz? Filmin sonunda bir şeylerden keyif almıyoruz. O yüzden biraz daha mutlu olmayı, küçük şeylerden mutlu olmayı, hayal ettiğimiz şeylere kavuşmayı deneyelim. Bence daha iyi keyif alırsınız.

Hayatınıza öyle bir insanı alın ki arkadaş olsun, kanka olsun, aşk olsun, eş olsun fark etmez. Sizin en negatif hallerinizi bile seven insanlarla vakit geçirin. Bu çok kıymetli. Yani en ufak bir şeyde kendini bir şey sanıp kenara kaçan insanlardan ben nefret ediyorum. Bende nefret duygusu yok ama o insanlardan nefret ediyorum. Bu kim olursa olsun yani. O yüzden hayat enerjinizi her zaman yüksek tutan insanlarla zaman geçirin. Sizi seven, halden anlayan. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Vardı diyorum, artık bugün itibariyle yok. Bir anda çıkarttım her yerden. Abi seninle mi uğraşacağım ya? Sanki küçük şey dağlarını sen yaratmışsın gibi. Sürekli onun dediği olsun, sürekli bilmem ne. Benim olduğum her yer güzeldir beybocum. Aynen. Hazır mıyız? Hadi renklenelim biraz. Yokluğum varlığım bir. Nuray abla diyor ki bak diyor Antalya'da Ekim ayında bile diyor benim olduğum yer ne kadar diyor neşeli ve güzel. Abla nasıl bir yer orası ya? Orada da ne pozlar vermişsindir sen var ya. Güler diyor ki çok haklısın İbocuğum. Ben de birazdan telefon rehberimi temizleyeceğim. Sen önce odanı temizle hemen dur. Temizlik hastası ya. Öyle diyor bana İbrahim diyor bazen diyor. Temizlik yapıyorlar arkadaşlar. Kimseye bırakmıyormuş helal olsun vallahi.

Evet katılıyorum. Gerçekten çok doğru be canım demiş. Vallahi Çidoş öyle güzelim, yapacak bir şey yok. Vallahi ya. Adam bana bayramdan bayrama hayırlı cuma, cumadan cumaya hayırlı cumalar, bayramdan bayrama toplu mesaj, bir tane fotoğraf bulmuşlar. Kıymetli sponsorlarımızla beraber ailemiz her geçen gün büyüyor. Ne kadar kıymetli. Bugün Bintat Süpermarketleri ve Pindrinks İbrahim Elden'in sponsorları. Ama sizden ricam, markanızı duyurun. Bir iş yapıyorsanız bunu duyurmanız lazım. Ne kadar ciro kazandığınızı gözünüzün önüne getirin. Evet ya, bunu biraz daha yükseltmemiz lazım. Masraflar çok. Eleman giderleri, sigorta, dükkan kirası, kendi masraflarım derken her zaman o markayı duyurmanız lazım. Nasıl duyuracaksınız? Tabii ki bize reklam vererek. Dünyadaki en güçlü iletişim reklamdır, unutmayın. Radyo. Radyo reklamları bizim için de çok kıymetli. Detaylı bilgi için +43 660 130 1979. İşletmeniz yenidir ya da uzun zamandır bir şey yapmamışsınızdır. Ben bazen gidiyorum işletmelere, bakıyorum. Sadece sosyal medya, işte Instagram'a verdikleri reklamla ayakta durmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir gerçek, o da kıymetli. Ama en güçlü, en iyi iletişim aracı radyo. %64.2 ile radyo en güvenilir iletişim aracı seçilmiş. Onu da size söyleyeyim yani. Kıymetli dinleyenlerimiz, Türkiye'de ve Avrupa'da ortak yayındayız. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye. 10 ülkede ortak yayındayız ve bugün İstanbul Bahçeli Evler'de, Kadir Has AVM-3'te Otofire'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bugün beni yolda dinleyen bir kişiye de iç dış bakım hediyem olsun. Ama yolda dinlediğinize dair bana bir fotoğraf atın şu an. Bu anonsu duyan gelir gelmez hemen bir misafirimizi karşılayalım.

Bugün iki dinleyicimize Kozmanya mağazalarından, yaklaşık çok mağazası var ama ben kargo yapar mısınız dedim. Şimdi onlarla konuşuyordum. Şerif Bey çok teşekkürler. Kozmanya, Hülya Hanım. Şerif Bey ve Hülya Hanım'a çok teşekkürler. Kozmetikte özellikle bir paket yapacaklar size. Bununla alakalı Kozmanya ailesine çok teşekkürler. Saçla alakalı, ciltle alakalı, kolajen falan bir şeyler dediler de çok şey yapamadım. Paket dolduracağız İbrahim Bey dediler. Bununla alakalı bir ihtiyacı olan iki dinleyicimize sadece ama sadece iki dinleyicimize, İstanbul'daki dinleyicilerimize kargoyla, yani mağazaya da gidebilirsiniz ama yazık günah, yağmurda fırtınada kargo size getirebilir.

Artı 43 660 130 19 79 sayfayı temizleyelim. Tümünü sil. Tüm gelen mesajları sil. Evet, sayfa şu an bembeyaz. İstanbul'daki dinleyicilerim ama sadece İstanbul'daki dinleyicilerimi duyuru yapalım. İstanbul'daki dinleyicilerimize, Kozmanya'dan iki dinleyicimize hediye verelim. Evet, içinde saç bakımı, cilt bakımından oluşan işte bu şampuanıydı, cilt bilmem kolajeniydi falandı, fıstık, birçok şey saydılar ama inanın hiçbir aklımda kalmadı. Sizi mutlu edecek bir şey ama haberiniz olsun, piyasa değeri de bayağı da pahalıymış, onu da söyleyelim. Abi ne kadar euro olarak bana söyleyebilir misin? 140 euro değerinde bir paketmiş, toplamda 280 euroluk, iki kişi yararlanacak, bilginiz olsun.

Birazdan WhatsApp şu anda geldi mesajlar. İlk gönderene vereceğim. Yani saniye çok önemli. Bakalım birazdan. Hayat senin ellerim. Kargo ile yollayacaklar size. Yani şey yapmayın. Hani giderim mağazaya giderim derseniz de gidin. Sıkıntı yok. Her yerde var çünkü. Beylikdüzü'nde, Florya'da, Bağdat Caddesi'nde bir çok mağazaları var. Kardeşim benim çok büyük emekler verdi. Şerif ve kıymetli eşi benim çok yakın dostlarım. Yani bir 20 yıllık arkadaşlarım yani. Abi çok emek verdiler bu mağazacılık hizmetlerine ya. Çok gerçekten hak ediyor. Kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Abi dedi dinleyicilerine iki kişiye verelim dedi. Belki saç dökülmesi olan dedi. İşte ne bileyim saçları cansız olan, yüzünde kolajen eksikliği olan, cildinde böyle cilt bakımında problemi olan. Böyle güzel bir paket hazırlayacağız dediler. Haydi bakalım gönder gelsin mesajı. Daha ne yapayım ya? Vallahi 80 kişiyi aradım size sırf hediye güzel. Vermesen vermem mesela. Ya şarkı çalarım gider. Ama sizi ben çok seviyorum. Hep beraber çok güzel bir aileyiz burada.

Teşekkürler. Aynen Şenol abi, seviliyorsun. Hiç sorun değil. Ecem hoş geldin, psikolog Ecem. Ya çok komiksin ya. Ya var ya, yemin ediyorum. Kızım senin saçlarında ne olmuş, öyle yıpranmış? Dur bak şöyle yapayım bir saniye. Harbi yıpranmış saçların ya. Ne varsa kalbinde yak gitsin. Sadece saçlarınızı bana gösterebilir misiniz? Sadece saçlarınızı gösterin lütfen. Yüzünüzü yüzünüzün bir bölümü de olabilir. Ecem atmış, çok komik ya. Ezgi sen de at bir tanem. Ezgi benim canım ya. Ben bu kızı çok seviyorum ya. Ponçiyim benim öyle. Saçlarım gerçekten çok önem verir. Güler. Ben çok mutlu olurum vallahi demiş. Saçlarını sevenler hemen şöyle bir fotoğrafları görelim. Fotoğrafları görelim hemen. Nida diyor ki bak ilk ben yazdım demiş. Gerçekten bir söyleyeyim mi? Süpersin. Zaten bizim Ecem'in hiç yarışmaya, işte Ezgi'nin yarışmaya girmeye şey yok. Neden? Çünkü kızın doğum günü. Onun zaten sözüm vardı. Konum atıyorum demiş. Saçlarım çok cansız.

0: Evet Ezo, canım benim, ben sana doğum günü hediyesi olarak hiç yarışmaya girmeden sana benden bir tane hediye, tamam canım benim. Sen 18 Ekim kutlu doğum haftası başladı bizim Ezgi'nin. Doğum günü mesajları da gelmeye başladı ona.
1: Aldım, battım, kaldım.
0: Birol abi hoş geldin.

Şimdi bazen bu saç bakımları o kadar pahalıymış ki. Şimdi biz erkek kuaförüne gidiyoruz. Saç sakal ne kadar kanka? 20 euro. Ver 20 euroyu. Yani en babası 30 euro. O da en babası yani. Şimdi baktığınız zaman, şimdi arkadaşım bir set yapmış. Kanka diyor, bu setin ben sordum, hani o normalde söylemez. Ortalama ne kadarlık bir hediye veriyorum dostum dedim ben hani. Abi dedi, ortalaması dedi 140 euro dedi bu setin. Yani içinde saç bakım bilmem nesi var. Cilt bilmem neyi var. Üstlerinde yazıyor da gerçi. Güzel bir hediye paketi. Bence mutlu olursunuz. Yani bir de bu arada tüm onayları da var. Çok kaliteli. Gerçekten kaliteli. Onu söyleyeyim. Bunların bir huyu var. Her şeyi business yapıyorlar. Mağazaları da business. Mesela gidin mağazalarına. Acayip bir mağaza yapmışlar. Yani. Para harcamışlar yani. Yani şey diyorlar, üst segment hediye. Tamam dedim. Dinleyicilerime verebilir miyiz, iki dinleyicime? Seve seve abi yazmış. Ben de hediyeyi vermek istedim. Sağ olsun, beni kırmazlar.

Haydi bakalım saçlarınızı yollayın. Yolla saçlarını. Kap hediyeni. Yolla saçlarını, kap hediyeni. Sadece saçlarını ve yüzünüzün bir bölümü de olabilir. Tamamını göstermeyin. Kişisel verileri koruma. Gönder gelsin. Nida sen de saçlarını çek canım. Saçlarını çeken dinleyicilerimiz arasında gerçekten yıpranmış olan var mı bilmiyorum. Tabii müsait olanlar. İyi yayınlar. Aylin kuzenim de geldi. Kuzen ne yapıyorsun? Abi erkekler için değil mi demiş bu. Kanka erkeği kadını değil. Kadınların saçları uzun olduğu için sen de saçını yolla.

Arkadaşlar Ezgi'yi şeyden çıkartın, listeden. Ezgi çünkü doğum günü kızı olduğu için onu hiç böyle koymayalım. Ona özel bir şey gönderelim. Essentials. Ezgi bir saçlarını atsana sadece kuzen. Bir hemen atar mısın saçlarını? Ayşegül saçlarını çok yıpranmış kızım ya. Cildini de boyamış. Ya bu kız var ya tam benim kuzenim. Gördün mü yüzümü, ne hale geldi diyor. Kız bu gerçek mi yoksa boyadın mı? Vedat diyor ki abi ben de kazanabilir miyim demiş. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp.

Abi çok iyi ya, yemin ediyorum ya. Bir ol baba, efsanesin, saçların çok güzel. Şaka şaka diyor, iyi yayınlar. Abi seviliyorsun ya, programa renk kattın. Esra diyor ki günaydın İmo'cum, saçlarımın rengine bak ya demiş. Tamam bakalım, çok güzel. Nesi var? Gerçek ya, ne boyası diyor. Ay kuzenime ne olmuş böyle Ayşegül'üm ya.

Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Ezgi, saçların yine çok güzel ve havalı. Vallahi maşallahım var. Sinem diyor ki ben ve Barut gibi olan aşkıma bir şarkı yollar mısın demiş. Hemen onu yumuşatalım biraz. Psikolog sevgili Ecem, ona da bir günaydın diyelim. Psikolog Ecem arkadaşımıza da. Radyonun WhatsApp'ı +43 660 130 1979.

kaldır kolları. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Pindrinks'te İbrahim Elden çok pozitif. Evet ya, bu Pindrinks var ya, beni uçuruyor yemin ediyorum. Çok keyfim yerine ya. Sıfır şeker, sıfır kalori. Her gün Pindrinks'le güne başlıyoruz. Belçika'dan sevgili Duygu Hanım, günaydın. Belçika'da da kapalı bir hava var demiş. Guten Morgen. Bizim Belçika'dan Selma var ya. Selma, çok geçmiş olsun. Nasıl gidiyor? Evet, Süheyda, hoş geldin Süheyda. Nasılsın? O da programımıza katıldı. Merhabalar. İstanbul'dan Süheyda, güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkürler bizim. Umarım kazanırım demiş ben de. İnşallah Süheyda. Çünkü ilk mesajı atandan kaynaklı ama sen biraz geç yazdın. Olsun, bir dahakine. Sevgili Süheyda, bizim dublaj okulundan da öğrencimiz. Ona da selam yolluyorum.

Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Radyomuz Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayında. Kuzey Kıbrıs 97.0, Yunanistan 106.9. Kanada hep gece sabaha karşı olduğu için hep günaydın diyor. Bana kızıyorlar. Abi ne günaydın, biz yatıyoruz ya. 100.7 abi, ne yapayım, frekans. Yani sabaha karşı. Benim yayınım öyle. Yapacak bir şey. Bazen bana yazıyorlar hep. Sürekli günaydın diyorsun. Biz uyku modundayız falan. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Toronto'da bir etkinlik duyurusunu yapacağım. Çok sevdiğim, benim çok yakın arkadaşlarım iş dünyasından da. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Bir duyurumuz olacak. Bir duyurumuz da Kazakistan Dedaman Otelleri. Biliyorsunuz Kazakistan'da sevgili Levent abi ve Bülent abinin otelleri. Dedaman ailesi. Doğru Holding. Önümüzdeki hafta Doğru Holding'den yayınımı gerçekleştireceğim. Levent abi ve Bülent abi benim çok dostlarım, abilerim. İbrahim'cim Kazakistan'da. Çok Türkiye'de çok sevilen bir sanatçıyla beraber gideceğiz. Yeter. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Biletimi almışlar. Ben bu cuma günü Kazakistan'a gidiyorum. Önden bir göreceğim ne oluyor, ne bitiyor, etkinliği nerede yapabiliriz diye. Haberiniz olsun. Çok da keyifli olacak. Kazakistan'ı da çok beğeniyorum açıkçası. Benim için de iyi olacak. Kıymetli dostlar. Peki. Son bakışıydım ya gözlerini dağıttın. Birazdan çok değerli bir sanatçımız. Gerçekten çok kıymetli, çok güçlü bir ses. Bu güzel ismi bizimle buluşturan çok değerli bir meslektaşım benim. Çok sevdiğim, gerçekten sevgili Duygu'ya çok teşekkürler. Duygu ile yayındayız. Radyo 45'likte hafta içi her sabah 6.45'te yayında Duygu. O bir radyo duayeni, çok önemli bir programcı ve çok önemli bir yapımcı. Sevgili Duygu'ya, Duygu Atakan'a çok teşekkürler. Duygu iyi ki varsın. Bizim için çok değerli ve çok kıymetlisin. Seni çok ayrı seviyoruz. Hakikaten sektörde çok dobra bir insan. Bir şey daha hayalim, Duygu dinliyor mu bilmiyorum ama. Duygu, ikinizin doğum günü aynı, biliyor musun? Bunu biliyor muydum bilmiyorum ama ne kadar mutlu oluyorum. Geçen İsmail'e söylüyorum, İsmail'e diye bana. Diyorum ki Duygu ile bizim doğum günümüz 2 Şubat. Allah aşkına, aşkı. Sevgili Duygu'ya, Radyo 45'lik ailesine ve Kalp FM'e çok teşekkürler. Sefası sana. Birazdan sanatçımızı bizimle buluşturan sevgili Duygu'ya teşekkür ettikten sonra Berşan Karadayı, çok güçlü bir ses, Urfalı sevdim. Ne kadar güçlü bir ses ki biz de bugün radyoda biraz böyle mest olacağız. Çünkü Avrupa'da gitmelerin türküler ve arabesk müziği aşırı seviliyor. Yani bizim radyomuz Türkçe pop ama bazen özel konuklarımızda özel bölüm yapıyoruz. Berşan da onlardan bir tanesi oldu. Berşan Karadayı'ya bir alkış alabilir miyiz? 7 dakika sonra burada olacak sanatçımızla, bir canlı bağlantı yapacağız. Ama yüz yüze de yapalım lütfen Duygu. Sanatçımızla yüz yüze güzel bir video çekimi de yapmak isterim.

hazır mıyız? Bu arada 2 Şubat 2027 Allah izin verirse doğum günümü Urfa'da kutlayacağım. Göbekli Tepe'de. İbo ne alaka Göbekli Tepe diyeceksiniz ama. Ya gerçekten benim için özel bir yaşa giriyorum. O yüzden de Urfa'da kutlamayı çok istiyordum. Bugün de şarkı, hatta Bersen onu da söyleyeceğim valla, tam denk geldi. Duygu Atakan, hazır mıyız? Duygu'yla yayındayız. Radyo 45'lik Türkiye'de en çok anteni olan özel kurum. TRT'den sonraki en büyük anten sistemine sahip olan bir kurum. Radyo 45'lik ve Kalp FM. Kurucusu İsmail Adıyaman, benim çok sevdiğim çocukluk arkadaşım. Gerçekten onu çok seviyorum. Acaba İsmail çocukken böyle gün gelir böyle milyon patron havası ama çocukken de vardı abi adam. Gençken de öyleydi. Beraber büyüdük. Aynı mahallede büyüdük. Ama onun babası da zengindi abi ya. Dedesi de zengindi, kendisi de zengindi. O yüzden sonradan zengin değil yani. İyi ki ben de Radyo 45'lik müessesede de çalıştım tabii ki. Oradan da emekli oldum vallahi. İyi oldu be. Son 4 yıldır da Avrupa'dayım. Hazır mıyız? Gönder gelsin. Motto Plus, sevgili Şerif arkadaşımızın dükkanından, kozmetik dükkanından bugün iki dinleyicimize hediye verelim. BVS Grup Baybalık'tan da iki kişiye yemek verelim. Vahit abi çok teşekkürler, günaydın. Sinan abimize de çok selam. Ataköy'de Nossa Costa'da Baybalık'tan iki kişiye de yemek verelim. Kuzey Kıbrıs'ta Kaya Palazzo'dan da iki kişiye, değil mi? İki kişiye de sadece otel. Bazıları diyor ki abi uçak falan olsa. Sadece otele giriş veriyorlar, bilginiz olsun. Bakın uçak bileti yok. Bazen beni ters köşe yapıyorsunuz. Abi işte uçak bileti yok mu diye. Abi normal sadece otele giriş var. Keşke olsa vallahi. Ben bana kalsa transferinizi de yaptırayım ama ya biliyorsunuz bu hediye veren bazen kısıtlayabiliyorlar yani. Adem Çelik hoş geldin, günaydın, az önce yazamadım ve şimdi dinliyorum demiş. Çok teşekkürler dostum, hayırlı yayınlar dileklerine teşekkürler. Yalan söylemem ben hiç. Fatih Belçika'dan hoş geldin, iyi sabahlar diliyoruz. Her gece gez, dur ya da bir yuva kur. Almanya'nın Essen bölgesinden Derya, nasılsın İbrahim, iyiyim, sen nasılsın? Yunanistan'dan, Atina'dan bizleri sevgili Burcu dinliyor, günaydın. Teodora'yla dinliyoruz İbocuğum, düğünde sana... Ya böyle bir güzel kız olamaz ya. Duygu dinliyorum değil mi? Duygu, radyoda normalde bu tarz şeyler konuşmam ama. Abi Teodora hayatımda son zamanlarda gördüğüm en güzel kadınlardan biriydi. Ve bunu kendisine de söyledim. Çok da teşekkür ettim, mutlu oldu. Sadece teşekkür et tabii. Geri bildirim olarak. Hakikaten şu anda da fotoğraf atmışlar bana. Bak seni Teodora'yla dinliyorum demiş. Burcu çok teşekkürler. Ona bir kez daha çok güzel olduğunu söyler misin? Sırf onu görmek için Atina'ya geleceğimi söyler misin?

Ben diyor kuzenimi satmayacağım. Doğum gününde Urfa'da yanındayım demiş. Ya Ezgi sen bir tanesin ya. Son iki dakika birazdan. Berşen Karadayı burada mı? Urfalı sevdiğim. Vay be ne güzel şarkı. Ne güzel bir eser. Ne güzel bir türkü. Az sonra iki dakika sonra sanatçımla buradayız.

Senin için yıllık izin alır, ben de Urfa'ya gelirim demiş. Güler. Acaba Urfa'da çok mu eğlenir?

0: Vay vay vay vay.
1: Abi ne yaptın ya? Bu ne güzel bir eser. Sevgili Berşan Karadayı hatta mı? Günaydın.
2: Ben buradayım. Sen orada mısın? Ben seni duyuyorum.
1: Abi bu ne kadar güzel bir eser ya. Ne kadar güzel, güçlü bir ses. Duygu Hanım onu söyledim. Dedim ki sevgili Duygu nasıl güçlü bir ses. Ne kadar güzel. Ve bir an önce konuk almalıyım dedim. Sağ olsun Duygu'ya çok teşekkürler. Sizinle bizi buluşturduğu için.
2: Sevgili İbrahim, öncelikle o kalbinden, güzel sözlerinden dolayı sana şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca öncelikle sana ve Viyana FM ailesine güzel davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Radyolarının başında bizleri dinleyen bütün kıymetli dinleyicilere de gönülden selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Berşan Karadayı, özellikle bu güzel eseri biz paylaşırken dinleyicilerimizle, İşte Urfalı sevdiğim, şimdi ben Elazığlıyım, Urfa'yı da çok severim. Dedim ki az önce yayında, yeni yaşıma Urfa'da girmek istiyorum. Neden? Bir nedeni var. Her şeyin bir nedeni olmalı. Neden Türkiye'nin her yerinde değil de Urfa'da? Çünkü Göbekli Tepe'de yeni yaşıma girmek istiyorum. Böyle bir karar aldım. Nedenini ben de bilmiyorum. Gideceğim orada böyle bir keyif yapacağım ya.
2: Türkiye'de her şey yediyle başlayan, bir şekilde yediyle biten bir çemberin içerisinde. O şimdi yedi göbekli dedikleri herhalde yedi göbeklerden bir tanesi Urfa'daki Göbekli Tepe'dir. Göbekli kesildi yer. Ancak herhalde o yüzden bu kadar işlenikli istiyorsun.
1: Doğru, çok haklısın. Şimdi çok güzel bir eser. Bu güzel eseri konuşalım. Klip çok güzel. Dinleyiciyle buluşma sürecini senden dinlemek isteriz. Sonrasında birkaç sorum olacak.
2: Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben İbrahim. Uzun zamandır yoktum. Böyle başlamak istiyorum aslında. Bazen hayat insanların farklı yollar çiziyor. Ama eğer bir de müzikle ilgilenen bir insansan bir şekilde içinden çıkamıyorsun. Yüreğinden de çıkmıyor bir şekilde müzik.
1: Doğru.
2: Bu süreçte yeniden işte beni dinleyen, beni seven, sesimin gittiği ve gitmediği yerlerle buluşmanın heyecanı içerisinde bu zamana kadar gelen büyük bir sürecin içerisinden geçtim. Ve Urfalı sevdiğimde yeniden insanlara merhaba demek istedim. Ve ilk buluştuğu andan itibaren insanlar sevdi. İnşallah daha da çok severler. Beraber uzun bir yolculuğa çıkarız.
1: İnşallah. Tabii şunu da soracağım. Klip nerede çekildi diye merak edenler var. Urfalı sevdiğimin klibi.
2: Vallahi Urfalı sevdiğimin klibi adından olmak üzere Urfa'da gerçekleşti.
1: Evet.
2: Ve alelacele yapmış olduğumuz da bir klip. Hemen alelacele çıkartalım. Onun heyecanı da vardı. Hı hı. Gittik Urfa'da klibimizi çektik. Urfa'nın tarihi dokularına bir şekilde göz kırptık biraz. Güzel bir şey çıkardığımızı umuyorum. Gelen tepkiler de çok güzel. Ve gelen tepkiler zaten beni ayrı bir motive ediyor. Bu motive ediş de zaten beni bayağı uzun soluklu bir yere götürecek gibi geliyor.
1: İnşallah. Biz de özellikle tabii Avrupa'daki Türklere yayın yapıyoruz. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ve Kanada'da bizim hem karasalda hem de dijitalde yayınlarımızda ortak yayınladık şu anda bu güzel canlı yayını. Sizi de o bölgede Avrupa'ya gerçek anlamda konser için mutlaka gidiyorsunuzdur, etkinlikler. İnşallah önümüzdeki günlerde de sizin konserlerinizi de sosyal medya sayfanızdan da duyurularda da
2: i̇nşallah,
1: öne çıkacak diye düşünüyorum.
2: İnşallah. O uzun sessizliğimizin ardından güçlü bir sesle bir şekilde duyuracağız her yere. Şu an bizi dinleyen Ahmet, Mehmet, Ayşe, hatta yabancı ülkeleri de sayarken Johnny'lerde sesimizin gittiği, ulaştığı her yere gönülden şükranlarımı gönderiyorum. İnşallah sesimiz onların bir yerine dokunur, bir duygularına dokunur. Eşlik etmiş oluruz yani.
1: Süper. Peki bu güzel eseri biz tabii ki paylaşıyoruz. Hızlı tüketen bir toplumuz. Biliyorsunuz ki bu eser çıktı. Çok da güzel, duygulu böyle. İşte bu kapalı havalarda, yağmurlu havalarda, arabada giderken son ses, ah be Urfalı sevdiğim falan. Böyle bizim böyle bir kalbimize dokundu. Sonrası için ya sonra desem bize özletecek mi tek sevgili Berşan, yoksa devamı gelecek mi?
2: Hayır. Çünkü zaten yeterince özlettim kendimi. Çünkü uzun bir sessizlik vardı. Burada da işte daha güzel bir şeyler yapabilmek için kendimi ayırmış olduğum zamanın sonuna geldim diye düşünüyorum. Şimdi bunları artık yastığın altından çıkarıp bekleyen kulaklara bir şekilde sunmanın vakti diye düşünüyorum. Şimdi hemen ardından güzel çalışmalarımız var. Hatta dün gidip yine güzel bir çalışmanın okumasını yaptık, gerçekleştirdik. Arda arda hız kesmeden bir şekilde kendini tazeleyerek gelecek.
1: Süper. Biz de heyecanla bekliyoruz. Özellikle şu günlerde hepimizin ihtiyacı var yeni eserlere. Çünkü biz radyocular şöyle, yeni şarkı olduğu zaman mutlu oluyoruz. Acaba bugün ne çalsak diye her gün düşündüğümüz için hazır listeler de önümüze geliyor bazen. Arada seçme hakkımız var. Mesela ben hemen sevgili Berşan Karadayı yazdığım zaman bugün Urfalı sevdiğimden sonra biraz daha böyle hareketli şarkı gelecek mi, eser, türküler gelecek mi diye sorarım. Yoksa aynı slow mu gelecek bir sonraki proje?
2: Hayır. Şimdi müzikle harmanlandığımız için slow'u da olacak, hareketlisi de olacak, arabeski de olacak. Yani bir şekilde bunların hepsi olacak. Ard arda birbirini takip ederek, nabzını düşürmeden, yani önümüze bakarak, arkamıza bakmadan desem daha da doğru. Nabzımızı düşürmeden devam edeceğiz biz bunlara. Zaten herhalde şimdi şöyle de bir sürpriz vermek istiyorum bizi dinleyenlere, sesimizin gittiği yerlere. Ayrıca dizide de yayınlanacak şarkımız. Onun heyecanı da var içerimizde.
1: Aa, çok güzel.
2: Ondan onu biraz bekleyip ardından bir şekilde herhalde yoluna koyacağız bazı şeyleri diye düşünüyorum. Bazı şeyler derken diğer şarkıların yol olacağı günden bahsediyorum.
1: Heyecanla biz de bekliyoruz sevgili Berşan Karadayı. Biz bu güzel eserde, bu güzel türküde size aslında hayırlı olsun demek istedik. Her projede sevgili biz sizinle buluşan Duygu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Peki Avusturya, Viyana'ya geldiniz mi?
2: Gelmedim. Tabii aradan uzun bir sessizlik vesaire oldu ama bundan sonra herhalde geleceğiz. Bütün kıtalara dolaşacağız.
1: Evet ya, lütfen. Viyana, Stuttgart, işte Almanya Stuttgart, Avusturya Viyana, Salzburg, Linz, Graz sizi bekliyor. Hollanda mesela, Den Haag'da özellikle türkü sevenler çok. Benim çok hemşerilerim var ya. Elazığlı, Urfalı, Diyarbakırlı. O yüzden Berşan konserlerini heyecanla bekliyoruz diyelim o zaman.
2: İbrahim, senin enerjin de yemin ederim çok güzel bir enerjin var. Enerjin bak burada sel, fırtına her şekilde birbirine harmanlanmış gidiyor. Enerjin bu tarafa yansıdı. Şu an burada sanki Ağustos gibi oldu yani.
1: Ya
2: enerjin,
1: çok teşekkür ederim.
2: O sesinin gitmiş oldu bütün ülkelerde de. Bence o enerjiyi de veriyorsun. Onları çoktan ayağa kaldırmışsın. Sen bizim ayaklarımızın sesisin. Biz de hemen ardından geleceğiz inşallah.
1: İnşallah. Güzel dilekler için çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Son olarak tüm sevenlerine ve Berşan Karadayı ne söylemek ister?
2: Vallahi son olarak şunu söylemek istiyorum. Uzun bir aradan sonra yeniden böyle buluşmak çok güzel. Yani gönlümüzde, kalbimizde biriken duyguları bu kez ben Urfalı Sevdiğim adında olan türkümle bir şekilde anlatmak istedim. Ve tekrardan yeniden ben buradayım demek istedim. İnşallah bu eserim herkesin gönlüne dokunur. Hep birlikte güzel bir yolculuğa çıkarız. Rabbim herkesin yolunu açık etsin.
1: İnşallah. O zaman bu güzel eserle dinleyicilerimizi baş başa bırakalım mı?
2: Memnuniyetle.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz Berşan Karadayı ve çok güzel bir eseri Urfalı Sevdiğim şimdi radyoda yayında ve 10 ülkede ortak yayındayız ve Türkiye'deki dinleyicilerimize de günün eseri geliyor. Çok teşekkürler güzel yayına katıldığınız için.

YouTube'dan klibi izleyin. Perşen Karadayı güzel bir klip. Eseri benden radyodan bol bol dinleyin. Ve bol bol da isteyin ki ben de çalayım yayında. Yandım.

0: Hadi bakalım hep beraber, hazır mıyız? Avrupa burada mı?
1: Avrupalı sevdim, gönlümü verdim, gözünü...
0: Güler, seni Urfa'da o kombinlerini hayal edemiyorum canım. Kız markete giderken bile şıkır şıkır giyiniyor ya. Bu şarkı bu güzel türkü eşliğinde doğum gününü Urfa'da kutlarız artık diye Ezgi, aynen.

Gerçekten böyle işledi yüreğimize. Şıkır şıkır bir şarkıyla şimdi devam edelim. Bu arada istek şarkılarınız da vardı ama yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Mesajlar da çok güzeldi bugün ilginize. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi birkaç mesaj var, onları da okumak istiyorum. Ayşegül diyor ki İbrahim seninle iddiaya girdik. 5 kilo verirsen bana çeyrek altın hediyem. Kızım 5 kilo 5 günde nasıl verdin ya? 5 kiloyu 5 günde vermen için yani çok büyük bir şey olması lazım. Günde 1 kilo nasıl veriyorsun ya? Yarın kaldı aklım. Bir de fotoğraf atmış. Tartın resmini de yollamış. Ne büyük. Yapay zekalı olmasın bu? İçime ektiğim. Ezgi Güler'i düşünemiyorum ya. Yemin ediyorum Urfa'da düşünemiyorum. Kalmasın. Abi ben Urfa'ya Gap Havalimanı'nda indiğim zaman davul zurna eşliğinde gerçekten karşılıyorlar. Hal Fethi'de falan. Aşırı çok seviyorlar beni. Valla çok mutlu oluyorum ya. Sevgili dostlarımız hem Eyüpiye'de hem de Hal Fethi'de çok güzel böyle kıymetli bizi sevenlerimiz de var. Bazen böyle kaçıyorum bir Urfa, Diyarbakır, Antep. Geçen sene biliyorsunuz çok gittim. Hakkari, Şırnak, Cizre, Bingöl, Karlova. Nerelere gittim ya vallahi billahi. Gülşadi Alıcım nasılsın, iyi misin? Her şey gönlünce olsun, seviliyorsun. Hadi gidelim buralardan. Kaderini bavuluna sakla. Kalbine fazla gelenleri. Hediyeleri kazananlar WhatsApp'ına baksınlar. Evet, bugün Motto Plus kozmetikten iki dinleyicimize hediye verdik. Hediye kazananlar WhatsApp'ına baksın. Kazananların isimlerini de WhatsApp'ından yani görebilir, kazandınız diye bir adres rica edeceğiz ve kargoyla adres gelecek kapınıza kadar. Ezgi diyor ki sensin İbo, tamam sensin. Ezgi hadi atlayın gelin. Yayına yanıma gelin. Al Güler'i de gel hadi. Vallahi yukarı çıkacağım yemek yemeye. Yetişirseniz beraber yemek yeriz. Zarar, sen düşme, bir bildiğin var. Hadi gidelim buralardan, kaderini bak. Yağmur diyor ki İbocuğum benim saçlarım nasıl demiş. Yağmur çok güzel ya. Sen kendin de çok güzelsin. Alperen abi benim mesajımı okur musun? Alperen çok yakışıklı der misin demiş. Alperen çok yakışıklısın kanka. Abi ne? Nereye düştük ya? Alperen sensin. Şenol abi renk kattın yayına ya. Şenol abi sana özel mesaj atacağım. Hadi sarılalım. Bugün de 330 euroluk güzel parfümümüzle bir sarılalım hep beraber. Bu arada sevgili Çiğdem, sevgili Bircan ve Nuray, benim çok değerli arkadaşlarım, onlara da çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum kocaman. Prensin melekleri burada mı? İzmir güzelleri aramızda sevgili Sinem. Çok teşekkürler. Gaye'yi de almışlar aramıza. Çok da kaç kişi olduk? 14 mü? Çok sağ olun. Tuğba'ya, Sinem'e, Gaye'ye, sevgili Hatice'ye. Berramo, Berra'ya çok teşekkür ediyorum. Pilates hocası Göktürk'ten sevgili İpek, ona da selam yollayalım. Hoşçakalın, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından da takiplerinizi bekliyorum. Pindrinks unutmadan, Pindrinks radyomuzun sponsoru. Pindrinks'e şekersiz ve glutensiz Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks İbrahim Elden'i sundu.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Temel gıdada fiyatlar geriledi. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre en ucuz gıdalar ve bazı temizlik malzemelerinden oluşan 40 ürünlük sepet bir yılda yaklaşık 82 Euro'dan 74 Euro'ya düştü. En büyük indirim %37 ile tereyağında görülürken markalı gıda ürünleri ortalama %5,3 pahalandı. Üstün yetenekli öğrencilere yeni eğitim modeli. Avusturya'da üstün yetenekli öğrencilerin lise öncesi 4 yıllık AHS eğitimini 3 yılda tamamlayabileceği özel sınıflar planlanıyor. Modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde normal sınıflara geçebilecek. Avusturya siyasetinde masonluk tartışması. Avusturya'da FPÖ'nün hükümet üyelerinin mason localarına üyeliği hakkında verdiği soru önergeleri tartışma yarattı. 4 bakan üyeliği açıkça reddederken diğerleri sorunun görev alanlarına girmediğini veya bu konuda kayıt tutulmadığını bildirdi. FPÖ daha fazla şeffaflık istiyor. Yanıt verilmemesi ise üyelik kanıtını oluşturmuyor. Elektrik faturalarında yeni hesaplama. Avusturya'da Ocak 2027'den itibaren elektrik faturalarında tüketimin yanı sıra şebekeye aynı anda kullanılan elektrik miktarı da dikkate alınacak. Yüksek tüketimli cihazları aynı anda çalıştıran haneler daha fazla ödeyebilecek. İndirimli gece tarifelerinden yararlananlarsa tasarruf sağlayabilecek. Sahte iklim bonusu mesajlarına dikkat. Avusturya polisi kaldırılan iklim bonusunu ödeme vaadiyle kullanan dolandırıcılara karşı uyarıyor. Sahte e-posta ve mesajlarda vatandaşların banka bilgileri isteniyor. Bazı kişiler deneme havalesi yapmaya yönlendiriliyor. Polis bu mesajların silinmesini ve bağlantılara tıklanmamasını öneriyor. Okuldan atılan öğrenciye iade kararı. Viyana'da kameralı akıllı gözlük kullandığı için okuldan çıkarılan öğrencinin itirazı kabul edildi. Federal İdare Mahkemesi gizli kayıt yapıldığına ilişkin somut kanıt sunulamadığı gerekçesiyle kararı iptal etti. Gözlüğün kayıt yapabilmesi tek başına yeterli bulunmadı. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar geliyor. Viyana'da çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Taslağa göre sorumlular para cezasının yanında temizlik ve yüzeylerin eski haline getirilmesi masraflarını da karşılayacak. Henüz kabul edilmeyen düzenleme için görüş bildirme süresi 6 Kasım'da sona eriyor. Emeklilik yaşının yükselmesi önerisi tepki çekti. Avusturya İş Kurumu Başkanı'nın emeklilik yaşının yükseltilmesi önerisi tartışma yarattı. Başkan Kopp, göçmen iş gücüne karşı çıkılması halinde daha uzun süre çalışmanın gerekeceğini söyledi. Emekli dernekleri ve muhalefet ise yaşlıların iş bulmakta zorlandığını belirterek öneriye tepki gösterdi. Suç işleyen çocuklara yeni yasa isteniyor. Viyana'da tekrar tekrar suça karışan 14 yaşındaki çocuklar için açılan Aussicht Wiege adlı bakım birimi hukuki tartışmalara neden oldu. Halk denetçiliği, açık bir yasal çerçeve oluşturulmasını ve cezalandırma yerine eğitimle çocuk haklarının öne çıkarılmasını istiyor. Adalet Bakanlığı sonbaharda yasa taslağı sunmayı planlıyor. Darp edilen gencin e-scooter'u gasp edildi. Viyana'nın 22. bölgesinde 16 yaşındaki bir genç en az 5 kişinin saldırısına uğradı ve elektrikli skuterı gasp edildi. Polis biri 14, ikisi 16 yaşında 3 şüpheliyi yakaladı. Skuterla kaçan bir başka şüphelinin kimliğini belirlemek için vatandaşlardan yardım isteniyor. Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı. Avusturya'da 2027 yazından itibaren 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Birliği düzenlemesine göre ödemeyi bölerek sınırı aşmak da mümkün olmayacak. 3 bin euroyu geçen bazı işlemlerde ise kimlik göstermek gerekecek. Hırsız şüphelileri Avusturya'ya iade edildi. Aşağı Avusturya

0: Diğer araçtaki 66 yaşındaki kadına olay yerine sağlık ekipleri müdahale ederken şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. A1 otoyolunda trafik yoğunluğunda bekleyen araçlara bir otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 3 sürücü ağır, 2 yolcu hafif yaralandı. Otoyolun Linz yönü kurtarma ve temizlik çalışmaları nedeniyle 1 saatten fazla kapalı kaldı. Viyana'da sağanak yağış bekleniyor. Viyana'da bugün bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde güneş kısa sürelerle yüzünü gösterecek. Sıcaklığın yaklaşık 8 ila 19 derece arasında olması öngörülüyor. Galatasaray evinde farklı kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul'da ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan puansız ayrılarak lig aşamasındaki ikinci yenilgisini aldı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette

Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, bugün de buluşmayı başardık. Viyana FM kavşağındayız. Ve an itibariyle başlıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

başlıyoruz. Evet efendim, iki buçuk saatlik yolculuğumuzda yine güleceğiz, eğleneceğiz, düşüneceğiz. Ben programcınız Özlem Ayral. Siz değerli yol arkadaşlarım, İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyifler yerindedir. İnşallah sağlık saat yerindedir. Evet, bugün neler neler yapacağız. Vallahi bugün dolu dolu bir program hazırlama gayreti içerisine girmiş bulunmaktayım. Allah sonumuzu hayır eylesin diyorum. Evet, artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Ve tabii ki çok kıymetli iki güzel sponsorumuz var. Sponsorlarımıza da hep birlikte bir teşekkür edelim.

11. Viyana'da hizmet veren Nova Home şu anda Instagram profillerindeyim. Yaklaşık 42-43 dakika önce çok güzel bir paylaşım karşıma çıktı. Beğeniyi de attım. Ben evlerimizde, siz evlerinizde en çok özellikle oturma alanında neyi tercih edersiniz bilmiyorum ama ben köşe takımlarını çok seviyorum. Yani çok uzun yıllardır çok seviyorum. Ve işin en güzel tarafı da bakıyorum şimdi köşe takımı tanıtımı var. Şu anda videoda, Nova Home'un videosunda. Şöyle videoyu başa alayım. Vera. Bakar mısınız? Köşe takımının ismi bile çok güzel, çok havalı. Köşe takımı çok güzel bir takım. Aynı zamanda yatak oluyor ama bana en cazip gelen taraf iki tane özelliği var. Vera köşe takımının. Özellikle hanımefendiler beni çok iyi anlayacaklar. Efendim bir kere uzun bacaklı olması çok önemli temizlik açısından. Altına ulaşılır olmak çok iyi temizlik açısından. Tekrar söylüyorum. Ve yatak olması önemli. Özellikle bu çok özel. Bir de bir şey daha var. Mesela küçük bir evde oturuyorsunuz ama köşe takımı seviyorsunuz. İstediğiniz ölçüde yaptırabiliyorsunuz. Bu şahane bir özellik. Evet, 11. Viyana'da Nova Home'a çok ama çok en kocamanından teşekkürler diyorum. Ve alkışlar Nova Home'a gitsin. Ve Pindrinks. Pindrinks'im ne yazık ki yok. O yüzden de içemiyorum. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Küçücük bir reklam arasından sonra buralardayım.

Evet efendim, kimlerin mesajlarını görüyorum. Bir merhaba demek istiyorum öncelikle. Sevgili Tamer bizlerle birlikte. Tamer'cim hoş geldin. Aytencim merhaba. Sevgili Cevat İngiltere'den mesajını ulaştırmış. Selim merhaba. Valla sizi çok az görüyorum artık. Haritalar cebimizde değil. Konya ovası gibi dümdüz, etli ekmek gibi nefis bir selam çakmaya geldim. Yalnız var ya, gerçekten de bugün wow dediğimiz bilgilerle buluşacağız ya. Bugün bilgi günü ya, Konya'ya dair bir bilgi var elimde. Yani ben biliyordum da bugün sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Daha doğrusu Konya'ya yakın bir yerleşim bölgesiyle ilgili bir bilgi var. O yüzden de Konya'ya sevgiler, selamlar. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim, bir şey daha. Şu Konya'nın etli ekmeği var ya arkadaşlar, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Mesela döneri her yerde yersiniz değil mi? Yani Türkiye'nin her yerinde mutlaka döner vardır. İskender'i de öyle, ama Bursa'da yiyin İskender'i. Yok arkadaş, dersiniz ki hiç İskender yemiyorum ben. Dondurma, Maraş dondurmasını artık her yerde görüyoruz değil mi? Maraş dondurması. Aşağı yukarı bütün yerlerde var. Ama Kahramanmaraş'ta gidin bir yiyin bakalım. Hiç Maraş dondurması yedim demezsiniz. En son Konya'da kaldığım zaman etli ekmek yedim ve şey dedim ya. Her yerin özel yiyeceğini kendi yerinde yiyeceksin abicim. Konya'da yedim, muazzamdı. Vallahi çok güzeldi. Meram Bağları'ndan serin bir rüzgar, Akşehir'den Nasrettin Hoca'dan bir tık fıkra kapıp geldim. Nasılsınız bakalım? Var mı bir hareket? Var. Ya çok güzel bir mesajdı. Gerçekten inanılmaz güzel bir mesajdı. Ama Meram Bağları'ndan iz kalmamış Selim. Konya'ya, Selim'e, Hasan Hüseyin'e, Ramazan'a, Sefa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gençler, iyi çalışmalar. Cevat, iyi çalışmalar. Merhaba güneşli İngiltere'den. Wow. İngiltere bulutları bize göndermiş. Olsun olsun. İngiltere güneşli olsun. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Özlem abla nasılsın? Çok iyiyim ya, çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum.

0: Yedi Tepeli şehir İstanbul. Ya bir gün şu Yedi Tepe'yi de konuşalım arkadaşlar. Bir masaya yatıralım. Neredeymiş bu Yedi Tepe? Neden Yedi Tepeli denmiş? Aynı yoldan geçeriz, düşsek bile elveriz. Soğuk boğa rüzgarlı ara ara yağışlı bir İstanbul gününden herkese merhaba, merhaba. Evet, Ayten sel götürmüş. Yani İstanbul'la ilgili sabah haberlerde gördüm. Bazı bölgeler çok fena yağmur almış. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Isparta stüdyolarından sesimi ulaştırıyorum. Viyana FM'in Isparta stüdyolarından. Ve Isparta'da da hava dünden beri kapalı ve aralıksız gece yağmur yağdı. Yağsın yağsın. Uzun olsa da korkma, hiç yanındayım sen. Ve merhaba merhaba merhaba Ayten'cim. Bu arada nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Ben çok iyiyim ya. Vallahi Allah bugünüm aratmasın. Sen de iyisindir inşallah dedim ama sen mesajında devam etmişsin zaten. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim, her zamanki gibi. O güzel sesindeyim ve seni kocaman öptüm bal yanaktan. Ben de seni öpüyorum. Evet, yine İstanbul'dayız. Nasıldı? Oralar nasıldı? Ardacığım, İstanbul bayağı yağmur almış. Hello, ben geldim. İyi yayınlar diliyorum Can ablam. Herkese selamlar. Hoş geldin Arda. Açtıkça çoğalır içimizdeki o ışık, el ele verince yıkılır her duvar, her kuşku bir anlık. Gönüller ve Ispartalı Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Selamlar Özlem Ayralabam. Hollanda'dan sevgiler, ben de buradayım. Sanki sesin 12'ye 5 kala uyanmış gibi. Yok ya, çok sesimle ilgili çok fazla iş yapıyorum bu ara. Arkadaşlar ses yoruluyor yani, ister istemez. Sizlerle 2,5 saat zannediyor musunuz? Olay bitiyor, olay bitmiyor. Ayakta ve hayatta kalabilmek için çalışmak zorundayız. Kiminiz beden gücünü kullanıyor, kiminiz şoförlük yeteneğini kullanıyor, kiminiz fabrikalarda makine başında çalışıyor. Yani ben de sesimi kullanıyorum. Dolayısıyla ses yoruluyor. Şöyle birazcık içecek bir şey alayım yanıma. Durmadan sesimle ilgili işler yapıyorum bu ara. Vallahi. Yoksa artık bir müjde vereyim size. Ay, bu ne kadar müjde olur bilmiyorum ama artık erken kalkıyorum. Gerçekten. Erken mi yatıyorum, orası tartışılır. Yatamıyorum ki. Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı tende. Bir gün niye yatamıyorsun sanki, Allah Allah. Gölgeyi sende. Ya genellikle bu ara çalışıyorum arkadaşlar. Işık, el ele verince yıkılır her. Çalışınca da olay böyle.
1: Ne biçim bir ses bu böyle? Git uyu da gel.
0: Uykumu aldın. Şimdi gideyim bir şeyler yapayım. Bir şeyler yapayım derken sıvı gıda alayım yanıma. Pindirinksim de yok. Neyse. Bir bitki çayı yapayım. Sen, ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Wow. Bunlar ne böyle Zuhal? Wow. Bakıyorum, dur bir dakika. Ay, sarma sarıyorlar. Ay. Merhaba, merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin. Sarıldım, kocaman öpüyorum. Güzel bir yayın akışı diliyorum. Düğün hazırlığı yapıyoruz. Emine bacımdayız. Bizden selamlar, sevgiler. Ya sarma sarıyorlar. On binlerce, milyonlarca. Arda dışarıdaymış, biraz işleri varmış. Sağnak yağmura yakalanmamış çok şükür. Müge Anlı yakalanmış da. Ay Mügeciğim yayına zor yetişmiş. Gelmedim mi? Buradan Müge Anlı'ya da sevgiler, selamlar. Belki bir gün beni dinler. Sesin gayet iyi geliyor abla. Vallahi Ardacığım, iyi geliyor ya da gelmiyor. İdare edeceğiz artık. Teşekkür ederim, yani çok iyi geldi bu mesaj. Bak şimdi konuşamadım. Esin merhaba. Merhaba ablacığım, ben de buradayım, işlerimi bitirdim. Rahat sakin 2,5 saatimiz var önümüzde, vallahi öyle. Çok şükür. Böyle sindire sindire gidelim istiyorum. Erdatlı babamın radyosu açık mı bilmiyorum ama öyle bir güzellik yaptı ki bana. İki tane şahane wow dedirten bilgi videosu gönderdi. Ben o videoları izledim. O videolarla ilgili acayip makaleler okudum. Bilgi küpü gibi oldum. Aa, teşekkür ediyorum kendisine. Hakikaten çok güzel bilgiler var önümde. Ve bak. İyi an iyiye hazırlan demiş atalarımız. Erdatlı babacığım. Selamünaleyküm. İyi yayınlar kızım. Hayırlı günler herkese. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. İyi dinlemeler. Ay Müge, neler oluyor? Neler oluyor? Ay neler oluyor? Neler oluyor Müge'de var ya. Müge bu sefer acayip bir olayın peşinde. Neyse efendim, bizim konumuz Müge değil. Müge Anlı'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderdik. Tamam, şimdi oradan söyleniyor. Ya abla, ben sana yayından 45 dakika önce yazmışım. İlk sırayı kapmışım. Niye böyle yapıyorsun da benim mesajımı oralara buralara atıyorsun? Hayır canım. Tamer. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet, takvim yaprağımız 14 Ekim. Bakayım. Evet, 14 Ekim 2026'yı gösteriyor ve günlerden çarşamba, günlerden çarşamba bilgiler yarışıyor bugün. Tamer'in de dediği gibi. Bilgiler yarışacak. Sizden gelen bilgileri de çok merak ediyorum. Biliyorsunuz bugün bilgi günü ve çok enteresan bir şey yaşadım. Aşağı yukarı her bilgi gününde söylüyorum galiba. Beyazıt Öztürk'ün yarışma programını hiç kaçırmadan izliyorum. En son bölümde bir soru soruldu. 50 bin liradan 100 bin liraya ulaşacak o soruyu bilirse yarışmacı. Ve soru neydi biliyor musunuz? Bizim bilgi gününde paylaştığımız... bir sene içinde 1 milyon insanın ölümüne sebep olan canlı hangisidir? Aşağıda böyle şıklar verilmişti. Ben hemen Allah dedim. Sivrisinek. Bilgi gününde işlemiştik. Ya ne güzel değil mi? Yarışmada olsaydım kesin söylerdim. Ay. Tamer ne diyor biliyor musunuz? Allah'tan söylediklerimi duymuyorsun abla. Hissediyorum Tamer. Kalbime doğuyor. Gelmedim mi? Sevmedim mi? Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Ne öreyim? Oturdum yayın yapıyorum. Sen ne örüyorsun? Düşülmez yaylalardan kuş uçmaz. Ben de ne öreyim? Ekim'in son güneşli günlerinin tadını çıkartıyorum. Sesindeyiz. Kolay gelsin, saygılar. Demek ki Almanya'da da güneş var. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle, her liman kurtuluş değildir. Bazen insanı dalgalar değil, sığındığı kıyının sessizliği boğar. Çünkü en derin batışlar insanın fırtınadan kaçıp huzur sandığı yerde başlar.
2: Vav, vav.
0: Ya bu hayatı böyle çözümlerken aslına bakarsanız galiba bize en çok dert olan gerçekten sığındığımız limanların liman olmayıp da bizi batıracak yer olması. Yani en sevdiğimiz, en güvendiğimiz insanlardan alıyoruz ya darbeleri. İşte o batış başka bir batış. Gerçekten zorlu bir batış. Ama bir şey söyleyeceğim. Tecrübeyle sabit. o en dibe iniyorsunuz ya, yüzeye çıkışı muhteşem.

Ayşe yazmış ki, Tamer'e söyle ben de yarım saat önce yazıyordum. Geç yazarsam daha erken okunuyor. Ya ya. Hayır, öyle bir kaidem yok. Öyle bir kuralım yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Karma gidiyorum. Özellikle programa yeni gelenlere öncelik tanıyorum müsaadenizle. Yani ilk defa dinleyenler varsa mesela. Programın başını dinleyip işine devam edecek olanlara öncelik tanıyorum. Kısa mesajlar, bir cümlelik mesajlara öncelik tanıyorum. Çünkü neden? Uzun mesajlar üzerine yorum yapıyorum. Onları bekletmek istemiyorum. Ve karma gidiyorum. Öyle bir kuralım yok Ayşe'cim.

olsun. Ya biliyorum, biliyorum takıldığını. Keyfimiz olsun. Yine de herkesin kafasında böyle bir soru işareti olduğunun farkındayım. Özel Varal mesajları hangi sıralamada okuyor? Daha önce sıradan gidiyordum. Ama şeyi fark ettim gerçekten. Programı ilk defa dinleyenlerin, ya ne zaman benim mesajım okunacak, ben gidiyorum eyvallah deyip bir sonraki gün göremiyorum arkadaşlar onları. Bir de yazmayanlar nerede? Niye yazmıyorsunuz bakayım? Neden bana mesaj atmıyorsunuz? Şu garibi bir sevindirin. Yazın bir merhaba. Evet sevgili yol arkadaşlarım, bugün yine birlikte şaşırmaya, öğrenmeye ve arada bir wow, yok artık, bu da mı gerçekmiş? Bu da nasıl bir şeymiş? Bırak, demeye hazır mısınız? Aa! Ve ne diyeceğim size biliyor musunuz? Ne diyeceksiniz o zaman? Hayır, öyle bir şey demeyeceğim. Kendi kendime konuşuyorum. Bir soru soracağım. Soruya geçmeden önce mesajlarımız var. Sevgili Nuray bizlerle birlikte. Nuray'cığım merhaba. Hayırlı günler, iyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti dünyayı, anladım aldım onu karşıma. Şenol kendini hissettirmiş varlığını. Alkışlamış beni. Vallahi. Ve mesaj sırası bana geldi. Evet Fırtına Mehmet, sana geldi. Önce Hollanda'ya bir sevgiler selamlar göndereyim. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sesiniz enerjimiz, neşemiz. Öyle olsun ya, hep öyle olsun. Hakikaten bu aralar sesimi çok kullandığım için ses arada böyle çatallı gelebilir. Haklar helal eğlensin. Yani arzu ederdim ki bu yaşta artık köşeme çekileyim. Sadece size yayın yapayım. Başka da bir şeyle uğraşmayayım. Ama hayat öyle bir şey değil. Bu arada Ajda Pekkan'ın son şarkısını dinlediniz mi arkadaşlar? Yeni bir şarkısı var. Klibi izlediniz mi bilmiyorum da. programa hazırlanırken 2-3 kere izledim. Ağzını kapatamıyor. Ondan sonra gülemiyor. Ve 80 yaşındaymış. Vallahi 80 yaşında. Ama bir sahne performansı var. Aklınız gider. Yeni son çalışmasını bugün sizlerle buluşturacağım. Nereden böyle Ajda Pekkan'a geçti ki? Şeyim. Zihnim. Hani ben de oraya doğru gidiyorum ya. İçimden klibi izlerken şey düşündüm. Allah'ım dedim, bana da böyle bir performans ver. Ben de 80 yaşında mikrofon başında olmaya devam edeyim. Sonra ilahi bir şey geldi, ses geldi kulağıma. Ya dedi Özlem Ayran. O kadın yiyor, içiyor, kendine bakıyor. Sadece ve sadece bakıyor kendine. Sen ne kadar kendine bakıyorsun? Bakamıyorum ki. Çok istiyorum ama şartlar, hayat şartları. Evet, sesim enerjiniz olsun, neşeniz olsun inşallah. Teşekkürler Mehmet. Ve Mehmet demiş ki Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsın, iyi dinlemeler. Ve bundan sonra benim de her gün işim çıkacak. Bir de bilgi paylaşmış. Tamam yapma öyle şeyler ya. Ama

Bak Şenol ne demiş? Çalışanlara bence de öncelik olsun. Evet, öyle yapıyorum zaten Şenol. Özellikle çalışanlara programın başında biliyorum artık hepinizi. Yani çok iyi tanıyorum diyeceğim de çok iddialı olacak. Vakit buldukça yazarım demiş. Sen çalışmana bak. İstediğin zaman yaz. Arada bir nokta koy yeter. Evet, Bebeklemin şehri Konya Akşehir'e sevgiler. Göksel hoş geldin. Sizinleyim güzel insanlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sana da iyi çalışmalar diyorum. Ve Raşit'ten iki tane... Ne bu ya? Bir dakika. Aa, bilgi gelmiş galiba. Evet, bilgi gelmiş. Buraya döneceğim. Raşit, teşekkür ederim bu bilgiler için. Ama biraz zorlanır mıyım? İnşallah zorlanmam. Fotoğraflı bilgiler çünkü. Bazen WhatsApp, hani uzaktan bağlanıyorum ya. Bazı şeylere tıklayamıyorum arkadaşlar. O yüzden de inşallah başarırız Raşit'cim. Teşekkür ediyorum. Ve... Aa, bu ne? Şenol'dan bir fotoğraf geldi. İyi trollerim bak, eve gidiyorum. Ya trollemek ne demek arkadaşlar? Valla çok karşıma çıkıyor. Trollediler. Bunlar troll. Bak şimdi bu kadar internetin içinde olup da bunu bilmemek de abesle iştigal etmek gibi. Gerçekten bilmiyorum. Troll ne? Herhalde böyle sabote eden mi? Olayı sabote eden, manipüle eden, birilerine saldıran. Troll deyince savaşçılar falan geliyor aklıma. Resimdeki adamın keli ne parlamış ama. Tabii. Çünkü yapay zeka bence bu. Sanki yapay zeka gibi. Çok parlamış. Ayna gibi. Baksan kendini görürsün. Gülcan'cığım merhaba. Selamun aleyküm. Can ablam, öpüyorum seni çok. Ben de seni çok öpüyorum. Hoş geldin ve aleyküm selam.

Evet, Taber'den bilgi gelmiş, trollemek, trollemekle ilgili. Ama öbür bilgi için okunmadı olarak işaretleyeyim şimdiden, geri döneceğim. Trollemek, birini bilerek kızdırmak, şaşırtmak, kandırmak ve onunla dalga geçerek tepki vermesini sağlamaya çalışmak demektir. Ha. Ya kimse beni trollemesin arkadaşlar, hiç sevmediğim bir şey bu. Valla ben troller şey mi oluyor, fake hesaplar falan mı oluyor? Yani aslında olmayan insanlar mı onlar? Bir de öyle bir şey hangi zihnimde oluşmuş? Trollemeye örnekler şaka amaçlı, arkadaşına ciddiymiş gibi çok saçma bir şey söyleyip onun inanmasını sağlamak. Aa, Esin'den gelmiş. Bir şaka amaçlı trollemek varmış, bir de kışkırtma amaçlı. Ha, troller de, trollerin de çeşitleri var, türevleri var. Kışkırtma amaçlı birinin sinirleneceğini bildiğin halde onu kızdıracak yorumlar yazmak. İnternette bir tartışmanın altına sırf insanları birbirine düşürmek için kasıtlı olarak provokatif yorumlar bırakmak. Hiç güzel bir şey değil. Gerçekten hiç güzel bir şey değil. Ve Şenol demiş ki birini trollemek, internette veya günlük hayatta bir kişiyi, topluluğu ya da ciddi bir ortamı kızdırmak, şaşırtmak, kışkırtmak veya alaya almak amacıyla kasıtlı olarak provokatif, saçma ya da ironik, alaycı davranmak. Beni trollemeyin arkadaşlar. Hiç sevmedim bu tabiri. Şimdi efendim Dündar. Bir dakika, bir fotoğraf geldi. Bugünkü manzaramız çöplük. Dur bakayım fotoğrafı. Bir sürü kutu görüyorum burada. Kutuların üzerinde sanki şey kutusu gibi. Bu ne kutusu? Siz ne yapıyorsunuz? Boya badana işi falan mı yapıyorsunuz? Dündar, Allah kolaylık versin. Yalnız bulunduğu ortam gerçekten çok şahane.

Şenol kışkırtan trollmüş. Erdatlı babam da güldüren trollmüş. Yani trollün böyle çeşitleri var demek ki. Neyse, güldüren trolü kabul edebilirim. Bir de Raşit var. O hangi trollerden? Evet, Erdatlı babam demiş ki ben kimseyi trollemem çünkü ben direkt insanım. Dost doğru. Dop doğru, pardon, dost doğru değil. Dop doğru insanım. Ya şimdi ne diyecektim? Troller gerçekten fake hesaplar mı diye, yani orada bir makine mi var, insan mı var? Ben böyle de düşünüyorum aslında. Neyi yayınlayacağım? Bakayım. Şenol. Tüh, Ajda'ya da geçiş yaptık ama. Dur Ajda'cığım. Dur bakayım. Ya bir dakika. Önce bir bu linki kopyalamam lazım. Buradan tıklayamıyorum. Bir dakika. Of. Evet. Başardım. Şimdi kopyalıyorum.

Ki hazırlarken Ajda Pekkan'ın çok yeni bir çalışması vardır. Valla bir günlük falan diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Ben bugün dinledim. 1 dakika 46 saniye gibi bir giriş müziği var arkadaşlar. Oradan bir kâr etmiş Ajda. Klibin altındaki yorumlara da okudum. Üşenmedim. Ay ne çok Ajda hayranı varmış.

0: Ajda'ya burada bir dur diyorum. Şu videoyu şöyle bir sesini açalım. Bir dakika. Başaracağım. Ne diyor bu ya?
1: Oh, yeah.

biraz önce Dündar'ın fotoğrafına kutular kutular kutular demiştim. Şimdi anladım. Kutularda halılar varmış arkadaşlar. Böyle küçük kare kare halılar, yani yer parkesi gibi. Hiç şahane değil. Bence de değil. Yere mi döşüyorsunuz onları? Ne yapıyorsunuz? Tabii tavana döşeyecek halleri yok. Duvarda da iyi durur gibi sanki.

Evet. 80 yaşındaki Ajda. Vallahi ya. Yani sahne performansı falan acayip. Ajda Pekkan'la ilgili bir çocukluk anım var benim. Belki hiç önemsemem. Efendim, çocukluk anım derken ben şahsen bizzat yaşamadım da rahmetli babamdan dinlerdim. Şimdi Ajda Pekkan olmadan önce, daha yeni yeni olmaya başlarken, ilk konserlerinden bir tanesini Adana'da vermiş. Ve o konserde babam da varmış, rahmetli babam. Bir şarkı söylemiş. Ne olmuş biliyor musunuz? Gerçekten yaşanmış. Dinleyenler, izleyenler domates fırlatmışlar. Bildiğiniz Ajda'nın üzerine domates atmışlar. Bak, bu haberi hiçbir yerde bulamazsınız. Rahmetli babam derdi ki, nasıl süperstar oldu anlamıyorum bu kadın.

0: Ekim ayının ortalarındayız ve sene 2026. Şimdi sizi 1965'e götüreceğim. 1965'in ajdasına götüreceğim. Yanlış duymadınız. 65 yılının ajdasına götüreceğim. Merhaba canım benim, iyi yayınlar, kolay gelsin, öpüyorum çok demiş Yalçın Emine, ben de seni çok öpüyorum. Evet, gelelim 1965'e. Ben bile doğmamışım. Şimdi şarkının ismi 17 yaşında.
1: Bir sevgilim var ki 17 yaşında.
0: Sesteki fark.
1: Akşam bekliyorum.

0: Şimdi 1970'e atlıyoruz. Şarkının ismi Ben Bir Köylü Kızıyım. Ah Aytaç'ım ah.
1: Ben

Ses değişimlerini fark edebiliyor musunuz? Hadi 77'ye geçelim. Bu da 1977. Biraz ileri alalım.

0: sakın açma.
1: Şimdi 2026'ya giriş yaptık. Buyurun, 2026 Ajda.

0: Ayşe demiş ki bir ajda ve bir özlem gelmez ya. Tekrar olmazsa valla bilmiyorum, çok şaşırtıcı değil mi? Böyle geçmişe yolculuk yapmak beni her zaman şaşırtan durumlardan bir tanesi. İnsanoğlu çok tuhaf ya. Acaba Ajda ile konuşmayı çok isterdim. Böyle karşı karşıya gelip ne hissediyor, geçen yıllar, 80 yaşında hala sahnede olmak nasıl bir şey, o performansı nasıl yakalıyor, neler yapıyor. Evet efendim, bilgiler gelmeye devam ediyor. Esin'den 4 bilgi geldi. Şenol'dan bilgiler geldi. Şurada bir sesli mesajımız var. Hemen sesli mesaja giriş yapıyoruz. Fakat ekranımda bir şey oldu. Tamam tamam Raşit. Sakin. Evet, sen de söz.
1: Dünen Ajda Diyazam'ın şarkısını, bu senin çaldığın şarkıyı Duzlu Kahve'de tanıttılar.
0: He. Dizi evet var evet. Ya, Star'da. Çok Duzlu tatlı Kahve bir diye. Çok güzel oldu o dizi ya.
1: O şey yaptılar. Hatta Ajda Pekkan'ı,
0: çok tatlı bir dizi.
1: Ajda teyzemi, ebemi, ninemi neyse.
0: Evet, ben o sırada video yapıyordum.
1: Şey dediler işte, konuk oyunculara kaldılar. Yeni şarkısını tanıtmak amacı bilmem ne falan diye. Hadi görüşürük.
0: Görüşürük. Evet evet, hayal meyal hatırlıyorum. Dizi açıktı. Çünkü Tuzlu Kahve ilk bölümünde benden çok eksi puan aldı. Ama gittikçe güzelleşti. Çok keyifli bir dizi. Evet, Ajda oralarda vardı sanki. Çünkü ben o sırada çalışıyordum. Aynı zamanda da televizyon açıktı. Bu gece bitmeden. Abi nasıl bir çalışma bu ya? Olacak olan. Valla hayal meyal hatırlıyorum Raşit. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden. Ve meleğim, bebeğim hoş geldin.
2: Hepinize hayırlı günler olsun canım.
0: Canım.
2: Ben herhalde günden, çok günden dinliyorum da bana annemden bana şarkılarımı neden seslerim?
0: Tamam, bütün güzel şarkılar sana gelsin canım, bebeğim, öpüyorum seni. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden. Olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden. Bu gece bitmeden.
3: Ya bu çoğu şarkıcıların sesleri hep oynama ya, gerçek değil. Gerçek sesiyle o sözleri, şarkıları söyleyemez.
0: Yok ya.
3: Bir kere suratında mimik yok.
0: Yok, hiç mimik yok.
3: O kadar operasyon geçirmiş ki.
0: Evet evet, ben
3: söyleyemez yani, anladın klibi, mı? Oradan yola çıkın.
0: Klibi iki kere izledim. Gerçekten mimik yok. Hiç mimik yok. Dudaklarını hareket ettirmekte artık zorlanıyor, ne kadar gerdirdiyse. Ama Ajda'nın sesinde çok oynama yok Şenol. O ses ondan çıkıyor yani gerçekten. Oynama olan sesleri ya da değiştirilen sesleri ben anlayabiliyorum yaptığım iş dolayısıyla. Evet, bir miktar düzeltiyorlar ama çok fazla oynama yok. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen. Ajda Pekkan'ın sesinden daha çok bu yaşına rağmen sahnedeki hareketliliği beni çok şaşırtıyor. Aynen öyle düşünüyorum. Performans olarak giydiği kıyafetler, vücut yapısı, yani tabii o kadar para bende de olsa, o kadar operasyon bana da yapılsa, kim bilir güne nasıl başlıyor, nelerden geçiyor, hangi uygulamalardan. Kahve saatimiz gelmiş. Yok arkadaşlar, ne ara geçti bu zaman. Ve Raşit de dizileri iyi takip ediyormuş, bunu öğrenmiş olduk. Dündar, biz bu programda neler öğreniyoruz.

0: Evet efendim. Ben şimdi gideyim kahvemi yapayım. Sevgili Nazlıcığım ve Kevserciğime şu yansın dünyayı da alalım. Gülben Ergen'in altından geliversin yansın dünya. Ozan tamam aldık. İki güzel çalışma sonra ben buradayım. Radyonuz açık olsun. Bilgilere geçiş yapacağız. Kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Lütfen radyonuz açık olsun. Rica ediyorum açık olsun ve mesaj yazmayı da unutmayın. Bir merhaba diyebilirsiniz. Bir nokta koyabilirsiniz. Acayip bilgiler var bugün bende. Biliyorsunuz sizlerden gelen bilgiler o kadar güzel oluyor ki benim bilgilerime sıra gelir mi gelmez mi? Artık göreceğiz, bakacağız. Yaşayarak öğreneceğiz. Ama şu şarkıları dinlerken ben de kahvemi yapıyor olacağım. Az sonra buradayım.
1: İklim değişmeden olacak olan neyse.

kahve yapmadım. Vallahi bitki çayı yaptım kendime. Sesimin bitki çayına ihtiyacı olduğunu düşünerek şu anda elimde bitki çayım. Alıyorum bir yudum.

0: gelişirler. Küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz Pink Drinks olsun.
1: Evet efendim, kahve yapmaktan son anda vazgeçtim. Hatta cezveye de koydum kahveleri ama şu anda elimde Viyana FM kupasında bitki çayım.

Evet, Tamer'den gelen bilgiye geçmeden önce trollerle de ilgili bir bilgisi var. Oraya geçeceğim. Ama önce kimler ne içiyorlar bir bakayım. Esin kahvesini yapmış. Afiyet olsun hepimize demiş. Afiyet olsun, aldım bir yudum. Ve hemen şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim sevgili Esin'in mesajını. Çünkü bilgiler var. Sevgili Ayşe'den ne gelmiş? Bir şey içiyor da anlayamadım bir şey. Valla ne bu? Çorba, soğuk çorba mı? Ay, sıcak çorba mı? Ya hazır çorba mı? Ya üf, sen anladın ne demek istediğimi. Hadi alıyorum bir yudum. Ayşe'cim.

Evet Adliye'ye dilekçe vermeye geldim. Kısa süreli dinleyemedim ama tekrar geldim. Yolculuk eve dinlemedeyim demiş. Arda çok bir şey kaçırmadın zannediyorum. Ajda Pekkan'la ilgili olan böyle tarihi süreci kaçırdın. O da çok büyük bir kayıp değil. Bir fotoğrafla gelmiş. Çok yoruldum bugün, yürü yürü, yol bitmiyor. Sen ve yürümek. Olsun olsun, nasıl olsa beni dinliyorsun, çabucak geçer. Ve şöyle bir bakıyorum, Şenol ne içiyorsun ya? Bu ne? Apple, elma, elmalı bir şey içiyor. Aşağıdaki Almancayı okuyamıyorum. Ha, ice, demek ki soğuk çay, elmalı soğuk çay içiyor. O zaman ben de bitki çayımdan. Çok özür dilerim, acayip bir ses çıktı. İnşallah Erdatlı babam rahatsız olmamıştır. Ve sevgili Fırtına Mehmet'ten mandalina fotoğrafı geldi. Önünde uçsuz bucaksız bir tarla ve bulutlar ve ağaçlar. Elinde de mandalina var. O zaman ben de bitki çayımdan alayım. Evet, bu arada bilgi var Mehmet'te de. Hemen okunmadı olarak işaretledim. Maşallah çok iyisiniz ya. Ben hiç hazırlanmayayım ki programa. Sizin bilgilerle biz işi götürürüz bence. Valla elmalı sodaymış. Şenol'un içtiği. Devam ediyorum. Şerifeciğim merhaba. Ay, bakıyorum. Hoş geldin fıstık. Teşekkür ederim. O zaman geleneksel olarak şeyi şöyle. Bak şimdi. Çok sıkıldınız değil mi? Artık. Çok bıktınız. Bıkmayın arkadaşlar. Olay yerinin bir bölümünde... Bir insan bir insandan sıkılır mı, bıkar mı diye bir bölüm vardı. Ve bir şeyden sıkılmıyorsanız, bıkmıyorsanız onun sebepleriyle ilgili de romanın bir bölümünde böyle bir paragraf vardı. Okuyanlar hatırlayacaklar. Bazı şeylerden asla sıkılmıyoruz. Bazı şeyleri sevmekten asla vazgeçmiyoruz. Çünkü onlar bizim ruhumuza hitap ediyorlar. Çünkü onlar gerçekten bize iyi geliyorlar ya, iyi geliyorlar. Ve çok enteresan bir şey, aynı duyguyu yaşatırken bambaşka cümleler kuruyorlar ama aynı duyguyu yaşatıyorlar. Yani bu şarkı da öyle bir şarkı. Şerifeciğim ne güzel bir fotoğraf. Arkadaki yakışıklı delikanlıyı eve gidince benim için öper misin? Ne güzel bakmış ya. Nasıl güzel bir bakış o. Ya sen güzel bakıyorsun da benim gözüm delikanlıya takıldı. Ve Çınar'ı ne kadar özlediğimi hatırladım yine yeniden. Nasılsın tatlım? Biz de dişçide kontrolümüz vardı. Eve geçiyoruz, kahvede görüşürüz bal küpüm, kocaman öpüldün demiş. Ben de seni çok öpüyorum. Maşallah size diyorum. Ve en sevdiğim fotoğrafı da göndermiş. Dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayral, Keyfe Keder var. Ay bu burayı da biliyorum ha, eve yaklaştın sanki. Ya bıkılır mı hiç bizden ya, bıkılır mı? Bıkılmaz. Doyulmaz. Şahanem, iyi kim benim. Sen de öylesin Şerifeciğim. Benim sevdiğim olur zatı şahanesi. Evet, Mehmet 8 kilometre yürüyecekmiş arkadaşlar. Vallahi maşallah sübhanallah diyorum. Devam ediyorum sevgili Ayten. Maden suyu var. Çalışıyor. Eminim bu saat için böyle maden suyunu yanında hazır bekletiyor Ayten'cim. Ayten'cim hemen alıyorum bir yudum. Şifa olsun. Yalnız bitki çayı içiyorum ama hep kahve diyesim geliyor ya. O kadar alışmışım.

Zuhal. Ay, arkadaki çiçekler de güzel. Sen Emine Sultan'ın yanındasın değil mi? Birlikte içiyorsunuz değil mi? Hepimize afiyet olsun demişsin. Kaç tane sarma sardınız? Hadi alıyorum bitki çayımdan.

0: Ya ben soğuk çay, elmalı soğuk çay dedim. Sen sonra elmalı soda yazdın. Ben de onu okudum. Şenol, trolleme beni. Adamın biri bastonla yürümüş, elinde şemsiye var demişler. He.
1: Benim sevdiğim
0: Ha şemsiye, ha baston. Ne fark eder? Ama bir fark var. Baston yağmur yağınca işe yaramıyor, değil mi? Adım adım gidiyoruz Şerife ile. Yaklaştım. Hatta anda fark ettim evimin yollarını öğrendin.
1: Geç
0: Aa, öğreniyorum gerçekten de. Ve çok mutlu oluyorum. Sanki bu yolda beraber gezmiş gibiyiz. Biz hepimiz galu beladan tanışıyoruz zaten. Gezmiş de olabiliriz yani.
1: benim sevdiğim olur zatı şahanesi.
0: Sırf senin için içiyorum ablam. Çok güzel geliyor. Kendimi o günkü kafede sanıyorum. Ya ne güzel. Ama çok böyle tadı damağımızda kaldı. Ben onu saymıyorum ya. Ayten. Gerçekten. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ay ben de sarma saracağım. Turşu kuracağım. Ha, tamam Ayşe. Yaparsın, yaparsın. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Raşit'e bir sorum var. Bugün hangi dizi var? Dündar'dan gelmiş. Ya Raşit Tuzlu Kahve'yi izliyor sadece bence. Başka bir diziden bahsettiğini hiç duymadım Dündar. Şimdi günahını almayalım. Bugün ne günlerden? Çarşamba. Ben hiç bilmiyorum.

0: Evet Arda'cığım, söz sende.
1: Orada adama sordum ya, dedim böyle böyle ben hani şu yöne gideceğim, hani otobüs nereden geçiyor?
0: Evet.
1: Bana dedi ki şuraya git, şöyle yap, böyle yap. Bak onca yol yürüdüm. Geldim şimdi buraya, güvenlik var yolun başında. Ona da sordum ya böyle böyle ben nasıl gideceğim? Adam da böyle tam tersi yönüne, oraya yürüyeceğim dedi. Onca
0: Ay
1: yol yürüdüm ya,
0: felaket.
1: şimdi bir daha o yolu bir daha yürüyorum.
0: Ve Arda
1: Bak
0: için
1: bu arada benim bir itirazım var, tamam.
0: bu
1: Ben bugün bütün gün metrobüste falan hep yolculuk yapıp durdum. Hiçbir otomatta Pindrix'in hibiscus müdür nedir ondan yok. Hep Cool Lime var, ben de onu sevmiyorum. Yani genel
0: evet,
1: olarak
0: Cool Lime'ı
1: Cool
0: ben de
1: Lime'ın
0: çok
1: kendisini
0: evet.
1: sevmiyorum. Farklı marka olsa da içemiyorum. Dolayısıyla bu itirazımı da değerlendirsin bu Pindrix'ler. Onlar bir zahmet koyuversinler bu otomatlara yani.
0: İyiydi bu. Ya benim de bir maruzatım var Pindrix'le ilgili. Bu kadar reklamını yapıyorum. Gidiyorum yine paramı verip alıyorum. Yani hiç kimse bana bedava gönderseler. Ya sponsorum üstelik ya. Benim de maruzatım bu.
2: Saat tam burada durur bir an. Bir fincan, bir bardak, bir nefes.
0: Evet, sevgili Ali'den nokta geldi. Varlığını hissettirdi. Çok teşekkür ediyorum Ali. Ali Ayşe'yi seviyordan biliyoruz. Dün yoktun değil mi? Dün merak ettim. Böyle gelmeyenleri merak ediyorum arkadaşlar. Keder buluşur kalpler. Emine abla ve Zuhal abla sarma mı yapıyor? Kulaklarım doğru mu duydu? Eve gidince Servinaz'a söyleyeyim de Murat abilere gidelim. On binlerce sarma sarıyorlar ama bence boşuna gitmeyin. Onlar düğüne hazırlık yapıyor. Ayıp ya, ayıp.

Evet, Göksel'den bir istek aldım. Bahar gözüm. Dün Göksel'in isteği yarım kalmıştı değil mi? Yarım. Öyle hatırlıyorum Göksel. Doğru mu hatırlıyorum? Neydi istediğin? Bir daha yazarsan. Ebru Demir'den de bahar gözümü istemiş. Tamam, hazırlayacağım. Ve sevgili Tekin bizlerle birlikte afiyet olsun demiş. Teşekkür ediyorum.

Evet arkadaşlar, daha fazla programı kaynatmadan bilgi gününe geçiş yapalım. Çok güzel bilgiler var gelen. Arkadaşlarımıza da haksızlık yapmayalım. Çok beklettim Tamer'i, özellikle çok beklettim. Şimdi şöyle, pardon da düğüne hazırlık diyorsun. Biz düğüne davetli olarak gidip de yiyebiliriz. Yani o demek ayıp mı? Yok canım, düğün yani hani akşam gidelim dedin ya. Yani eve gidince Servinaz'a söyleyeyim de Murat abilere gidelim dedin ya. Hani bu akşam için dedin ya. Düğün de bu akşam değil ya. Ay Raşit ya. Şimdi bu trollerle ilgili başladık olaya. Tamer'in mesajına doğru yol alıyorum. Sahte değilmiş troller. Ben hep öyle düşünüyordum. Gerçek insanlarmış ama genellikle klavye delikanlısı oluyor troller. Vallahi nasıl oluyorsa oluyorlar. Benden uzak dursunlar mümkünse. Tabiri hiç sevmiyorum. Hep böyle karşıma çıkıyor. Bugün de trollerin ne olduğunu sayenizde öğrenmiş oldum. Evet efendim, bugün Vav dedirten bilgilerimizin günü. Ve kalan dakikalarımızda sizlerden gelen bilgileri paylaşacağım. Merak etmeyin. Ya sıkılmayacaksınız. Öyle sıkıcı bir bilgi günü değil. Hatta çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Programı bugün ilk defa dinleyenler için tabii bu açıklamam. Yine birlikte şaşıracağız, öğreneceğiz. Bugün öyle bilgiler konuşacağız ki, yani bendeki bilgilerden bahsediyorum. Bir karidesten bahsedeceğim mesela. Çok acayip bilgiler var elimde. Ve binlerce yıldır sırrını koruyan bir canlıdan bahsedeceğim. Hadi sürpriz olsun, inşallah yetişirse. Sizlerden kalan zaman diliminde bendeki bilgileri de sizlerle buluşturacağım. Bu bilgiler, bugünkü hazırladığım iki bilgi, elimde üç tane bilgim var. Üç adet bilgim var. İkisi Erdatlı babamdan video halinde geldi. Ben o videoları izledim ve çok değişik yerlerden, makalelerden bazı bilgileri topladım. Gerçekten de muazzamdı. Erdatlı babama programın en başında teşekkür etmiştim. Bir kere daha teşekkür edeyim katkısından dolayı. Ve gerçekten de mesele sadece şaşırmak değil sevgili yol arkadaşlarım. Asıl mesele öğrendiğimiz bir şeyin bize ne kattığı. Ya bu bilgiler benim nerede ne işime yarayacak diyenler olabilir ama bir gün bir yerde gerçekten işinize yarar. Ya yaramasından ziyade de hani düşünüyoruz, öğreniyoruz, düşünürken zihnimiz çalışıyor. Bu anlamda da aslında çok kıymetli bir gündeyiz. Bilgi dediğimiz şeyin güzelliğini aslında burada anlıyoruz. Bazen ne bileyim, bilgi deyince cebimize para koymuyor. İşimizi hemen kolaylaştırmıyor ama dünyaya baktığımız pencereyi değiştirebiliyor. Hayatı sorgulatabiliyor. Hayatın ilahi düzende verdiği mesajları okumamızı sağlayabiliyor. Üstelik merak ederek öğrendiğimiz bazı bilgileri daha iyi hatırlayabiliyoruz. Programın en başında işte Beyazıt Öztürk'ün yarışmasının son bölümünde bir soru çıktı ve gerçekten bilgi gününde sizlerden biri paylaşmıştı. Ay nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum. Eğer o yarışmacı ben olsaydım 100 bin liraya yükselmiştim mesela. Bir de şöyle düşünmenizi istiyorum. İnsan bilmediği şeyleri öğrendikçe her konuda ne kadar çok bilmediğini de fark ediyor. Yani ben mesela hayatımın bir döneminde ya ne kadar güzel, çok şey biliyorum. Her şeyi çözdüm, hayatı da çözdüm, insanları da çözdüm havasındaydım. Gerçekten inanılmaz bir şey değil mi? Bugün kendi kendime inanamıyorum zaten. Ama öyle şeylerle, öyle bilgilerle karşılaşıyorum ki bilginin sınırı yok, uçsuz bucaksız. Zannediyorum bu dünyadan göç edene kadar da öğrenmeye devam edeceğiz. Ve her şaşırtıcı bilgi bize yeni bir şey katacak. Yani şimdi sizden nasıl bir ricam var? Küçücük bir ricam var. Duyduğunuz her şaşırtıcı bilgide hemen geçip gitmeyin. Valla yani biliyorum çalışanlar var aranızda ama çalışırken de düşünebilirsiniz. Bir durun, bir düşünün. Hatta eğer müsaitseniz sizler de araştırın.
Çünkü internette şaşırtıcı görünen her şey doğru değil, bilgi çöplüğü. Bu yüzden mesela gelen videoları ben izledim, sonuna kadar izledim, çok da güzeldi. Sonrasında da derin bir araştırma yaptım. Dolayısıyla müsaitseniz sizler de araştırabilirsiniz. Yani biz bugün hem şaşıracağız hem doğrusunu öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım sevgili yol arkadaşlarım. Bakalım bugün hangi bilgiye daha çok şaşıracağız? Evet, Tamer'in verdiği bilgi, ilk bilgi Tamer'den gelmişti. İlk bilgiyle başlayalım. Her liman kurt... Ah, bak ya, günün sözüne gitti. Gözüm oraya gitti. Tam senlik bir bilgi abla diye başlamış. Dünya çapında internetten aranan ve en çok sorulan soru bugün günlerden ne sorusu olmuş? Ya gerçekten mi? Dünya çapında bir araştırma yapılmış arkadaşlar. İnternette aranan en çok sorulan soru bugün günlerden ne? Ben bunu çok sık yapıyorum. Özellikle video montajı yaparken güne bakmam gerekiyor bazen. Tarihe bakmam gerekiyor. Aa, ben çok soruyorum gerçekten. Bugün günlerden ne sorusu olmuş? Yaklaşık 16 milyon kişi 2025 yılında sormuş. Yani yalnız değilsin abla. Ay çok mutlu oldum. 16 milyon kişi. Bak bu da yarışma sorusu olabilir.

Evet efendim, Esin'den gelen bilgilere bakıyorum. Bilgi 1. Sabahları tarçınlı ılık su içildiğinde şeker krizlerini tamamen yok ediyormuş. Evet, tarçının böyle bir özelliği var. Özellikle diyet yapanlara da çok öneriliyor. Sabahları tarçınlı ılık su içildiğinde şeker krizlerini tamamen yok ediyormuş. İkinci bilgiye baktığımız zaman, insanlar sizin enerjiniz olmadan güçsüzdür. Enerjinizi koruyun. Wow! Üçüncü bilgiye baktığımda, yorgunluk anında buz çiğnemek, buz, bildiğimiz buz. Yorgunluk anında buz çiğnemek sinir sistemini şoklar ve zindelik verirmiş. Denemedim ama deneyeceğim. Ben de deneyeceğim bunu. Bana çok lazım bu. Arkadaşlar, yorgunluk anında buz çiğnemek sinir sistemini şokluyormuş ve zindelik veriyormuş. Valla deneyelim, sonuçları paylaşalım. Efendim, ders çalışırken naneli sakız çiğnendiğinde zihinsel odaklanmaya yardımcı oluyormuş. Ya bu bilginin doğruluğuna çok inanamadım nedense. Bilemedim şimdi. Bunu bir araştırmam lazım. Esin, ders çalışırken naneli sakız. Şimdi efendim, burada bir bilgi daha var. Enerjini emen biriyle vakit geçirdikten sonra ellerini yıka. Bu çok işimize yarar. Konuşmadan kalkıp başladığın andan daha ağır hissettiğinde git ve ellerini yıka. Mümkünse soğuk suyla. Bedenin buna bırakma zamanı geldi sinyali olarak yorumlar. Bedenin bunu bırakma zamanı geldi. Vay, aksın gitsin deriz ya su için. Mesela duş alırken de özellikle duşunuzun son artık çıkmadan önceki bölümünde soğuk suyla böyle bir baştan aşağı duş almanız hem sizin çok daha cildinizin genç kalmasını ve çok daha zinde olmanızı sağlayan bir etken diye düşünüyorum. Bilgi olarak vermedim. Ben denediğim için sizlerle paylaşıyorum. Araştırırız ama bu enerjini hemen biriyle vakit geçirdikten sonra ellerini yıkamam. Çok iyiydi ya. Gerçekten. Bu arada dün Ali yoktu. Evet. Oğlanın evini taşıdık. Şimdi dolap montajı yapıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Güzel uğraşlar bunlar. Ve Erdat'ta babam demiş ki gelme Raşit, gelme. Gelecek adam sorar. Hanımı göndereyim de yardım etsin diye. Hazır. Raşit. Bak, baştan okuyorum. Raşit, gelme, gelme. Gelecek adam sorar. Hanımı göndereyim de yardım etsin diye. Hazır mezar var, yatan mı? Çok fena trollemiş bence. Ay. Ya, şöyle mi? Abla Raşit'e bir sor. Boş mezar var, ister mi? Seviliyorsun Raşit'im, eski ortak. Bak ya Raşit, hep sana laf atmışlar, haberin olsun. Şimdi arkadaşlar, şu mesajdan siz nasıl bir anlam çıkarıyorsunuz? Bu şarkı, bu türküyü baştan sona dinleteceğim. Çok nefis bir türkü. Şimdi Raşit itiraz etmiş. Ben bugün diye bir şey yazmadım ki. Ben sadece dedim ki kulaklarım doğru mu duydu? Eve gidince Selmin Naz'a söyleyeyim. Murat abilere gidelim diye. Şimdi bu mesajı duyunca ne hissediyorsunuz zamanla ilgili? Yani ne zaman? Pardon da düğüne hazırlık diyorsun. Biz de düğüne davetli olarak gidip de yiyebiliriz. Yani o ne demek, ayıp mayıp? Bir dakika. Emine abla ve Zuhal abla sarma mı yapıyor? Kulaklarım doğru mu duydu? Eve gidince, yani şimdi eve gidince... İş bittikten sonra eve gidince Selvin Az'a söyleyeyim de Murat abilere gidelim. Buradan ne çıkarıyorsunuz arkadaşlar? Bu akşam gibi bir şey çıkıyor mu? Ben mi yanlış anladım? Neyse, bu konuyu kapatıyoruz. Bu konuya dair bir şey yazılmasın. Biz bilgilerimize geri dönelim. Ama Raşit'ciğim, yazdığını bir kere yüksek sesle kendin bir okur musun? Lütfen, rica ediyorum ya.

0: Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Ablacığım, ben buzu başka türlü kullanıyorum. Sabahları uyandığım zaman yüzüme uyguluyorum buzu. 1 dakika boyunca bazen geçiyor. O beni bir ferahlatıyor, uykumu açıyor ve cilde çok faydası varmış.
0: Ya
1: Şişlikleri gideriveriyor.
0: soğuk her zaman iyidir. Soğuk suyla yıkanmak bile çok faydalı bence. Herkesin evinde saat bulunmadığı dönemlerde ben bu bilgiyi geçen hafta ya da evvelki hafta vermiştim. İngiltere'de 1800'lü yıllar diye hatırlıyorum. Herkesin evinde saat bulunmadığı dönemlerde insanlar güneşin konumundan, kilise çanlarından ve başka kişilerin yardımlarından yararlanıyordu. Sanayi döneminde ise işe zamanında gitmek için insanları sabahları uyandıran özel meslekler bile ortaya çıktı. İngiltere'de bazı kişiler pencerelere uzun çubuklarla vurarak insanları uyandırıyordu. Evet Ayşe.

O gün iyiymiş. Aa, çok sevindim. Ben de çok iyiyim elhamdülillah. O gün teşekkürler. Evet, bu soğuk suyla yıkanma konusu. Bu öneriyi 35 yıl önce annem demişti. Duş aldıktan sonra çıkarken yüzünü soğuk suyla yıka demişti. Ve ben o gün bugündür hep yaparım. Gerçekten de faydası var. Yalçın Emine, gerçekten soğuk suyun cilde, bedene, ruha çok faydası var. Yani insanı uyandıran bir şey ya, her şeyden önce. Benim de en çok sorduğum sorulardan biri bu. Bugün günlerden ne sorusuydu? Ama artık yok, çünkü neden? Artık sen varsın, buna gerek kalmadı. Sen soruyorsun, ben de öğrenmiş oluyorum. Evet ya, bugün günlerden çarşamba.

Şerife kahvesini yaptı. Epey de 10 dakika falan geçmiş. Herhalde bitmemiştir diye tahmin ediyorum. Bahçede delikanlımız, yakışıklı ve elinde fincanı. Hadi alıyorum bir yudum. Afiyet olsun hepimize en güzel manzaram. Talha'm. Talha'ya sevgiler, selamlar. Ben de bitki çayımdan bir

Evet, Fırtına Mehmet'ten gelen bilgiye bakıyoruz. Ya ben bu ineklerle ilgili çok acayip bir araştırma yapmıştım, bulamıyorum. Arşive aldım ama nerede bulamıyorum. Uzun uzun bir araştırma yapmıştım. Hinduizm'den 3 kısa bilgi paylaşmak isterim. Birincisi, Hinduizm dünyanın en eski dinlerinden biridir. Karma ve yeniden doğuş inancı önemli bir yere sahiptir. İkincisi, Hinduizm geleneğinde ölen insanların bedenleri çoğunlukla yakılır. Çünkü ölüm onlar için bir son değil, ruhun yeni bir yolculuğa başlaması olarak görülür. Üçüncüsü, inekler Hinduizm'de kutsal kabul edilir. İnek anneliğin, bereketin ve yaşamın sembolüdür. Bu nedenle birçok Hindu ineğe saygı gösterir ve etini yemez. Farklı inançlar ama hepsinde de insanın hayatı anlamlandırma arayışı var. Kesinlikle inançların hepsinde biz bunu görüyoruz. İnsanın hayatı anlamlandırma arayışı hepsinde var gerçekten. Fırtına Mehmet, teşekkür ederim. Ve yürüyüşte danaların bölümüne geldim. Burası güneşli diye. Yoksa ağaçların arasından geçiyorum. Danaların sayısını artırmışlar. Bir de kocaman boğa koymuşlar. Heyecana gerek yok. O beni tanımıyor olabilir. Ama ben de onunla tanışmak için 500 metre koşu yapmaya niyetim. 500 metre, bir dakika. Ben de onunla tanışmak için 500 metre koşu yapmaya niyetli yok. Geri dönüp yolumu değiştireceğim. Evet evet. Öyle bir niyetin olmasın. Yolunu değiştir bence de. Ne olur ne olmaz. Fırtına Mehmet. Evet efendim. Şimdi Arda şöyle demiş. Hangi şarkıyı Ardacığım? Bunu mu? Bundan öncekini mi? Yani şunu mu? Bunu mu?

Aha, bunu. Hülya Avşar. Evet, şu andaki Türk Halk Müziği eserini şaşırtıcı ama Hülya Avşar söylüyor. Abla ya, çalışırken de düşünebilirsiniz. Ne demek ya? Ya şöyle bir şey Arda, ben çalışırken de düşünüyorum. Ya benim düşün... Enteresan bir şey. Mesela bambaşka bir iş yaparken çok değişik bir şey düşünebiliyorum. O yüzden de ben yaptığım için sanki herkes yapabilirmiş gibi geliyor. Çalışırken düşünmek hali zor. Bazen gerçekten düşüncelerimden yorulduğum anlar oluyor. Çalışmaktan yorulmuyorum, düşünmekten yoruluyorum ama.

Evet, Göksel'den bir bilgi geldi. Saatlerin reklamlarında, mağaza teşhirlerinde 10-10'u göstermesinin nedeni. Aa, hiç dikkatimi çekmedi. Bak, bu da bir yarışma sorusu olabilir. Saatlerin reklamlarında ve mağaza teşhirlerinde 10-10'u göstermesinin nedeni, akrep ve yelkovanın yukarı doğru açılan kolları insanlarda bilinçaltı düzeyde yukarıya bakan güler bir yüz ve pozitif bir ifade uyandırırmış. Wow! Evet arkadaşlar, Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Hadi görelim bakalım kimlerin radyosu hala açıkmış, kimler kaçmışlar. Kaçanları bir yakalayalım. Evet, şu an radyosu açık olan değerli dostlarım, bir nokta bırakabilir misiniz mesaj hattımıza?

0: Arda'nın radyosu açık. Nokta sticker koymuş. Dündar. Nokta yazmış. Bir de kahkaha atmış. Dündar'ın radyosu açık. Tekin noktasını koymuş. Tekin'in radyosu açık. Yalçın Emine, ben de sana sarılıyorum. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Cevat uyumamış. Uyumamış. Noktasını da koymuş. Esin'den kalp stickerları geldi. Gülcan'dan, ay Gülcan çok güzel bir sticker.
1: Benim stickerım.
0: Göksel'in radyosu açık. Evet arkadaşlar, kimlerin radyosu açık? Tamer kaçtı mı acaba? Selim, Sefa, Hasan Hüseyin, Ramazan.

0: Ezel. Şitin radyo saçı. Pardon yani.
1: Kalır güzel gülüm gider. Uzaktan bakarım. Elini ver, elini tut.
0: O günden en sevdiğim fotoğraf geldi. Seyir halinde şu anda. Ekranda Miyana efendim. Ve zaman lan keyfi keder var.

0: uzatma kader. Evet arkadaşlar, kimlerin radyosu açık görelim. Saat 10:10'u göstermesini öğrendik. Güzel bir açıklama. Evet, Göksel'den geldi. Aa, Göksel'in istekleri vardı. Dur. Aa, şimdi bak unutmuştum. Peki şimdi 12:05 kala ne anlama geliyor? Yok, öyle bir anlam aramıyoruz Fırtına Mehmet. Biz mağazalarda, teşhirlerde saat teşhir edenlerin 10:10'u neden kullandıklarını öğrendik.
1: Düz beyaz bir zar. Üstüne ne bir ateş.
0: Zahalin radyosu açık. Bu güzel prenses kim ya? Ay, ne güzel bir şey bu böyle. Gözlerinin içi gülüyor ya. İnsanın gözlerinin içi gülmesi çok özel bir şey, biliyor musunuz? Hani artık hiç göremiyoruz gözlerinin içi gülen insan. Ama küçük bir prenses var. Kim bilmiyorum. Zuhal gönderdi. Nokta yazmış. Öp benim için onu. Ve Rüşan'ın radyosu açık. Stikeri, kahve stikeri. Ben de bitki çayımdan İçeyim. Sevgili Hatice'nin radyosu açık. Kalbini göndermiş.
1: Ve madem ki hayattasın hala, o zarf gelir seni bulur.
0: Yazamadım ama buradayım demiş Mustafa Çetin. Aa, teşekkür ederim. Kulağım sizde, bir de kahve stikeri var. Bitki çayımdan aldım ama koca kupayla yaptığım için hala içebiliyorum. Aa, prens mi o? Vallahi ben bilmiyorum, prenses gibi geldi bana. Tamam. Prensimizi öp o zaman Zahal'cim.
1: Ne bir ateş yazdım, ne bir işaret.
0: Evet, şimdi Dündar'dan böyle kutuların olduğu bir fotoğrafla programa başlamıştı. Şimdi ara vermiş, elinde sağlığa zararlı tütün maddesi. Mola vermişler. Sendeyiz. Şinanay yavrum, Şinanay'ı yayınlar mısın abla? Tabii ki yayınlarım. Dündar, kolay gelsin.
1: Bir zarf.
0: Evet, başka kimlerin radyosu açık görelim.

Evet sevgili Emrah'ın radyosu açık noktasını koymuş ve Erdatlı babamın radyosu açık Türk bayraklarını görüyorum. Teşekkür ederim. Hala nokta koymayan, radyosu açık olup da dinleyen ve nokta koymayanlar için çok güzel temennilerim var. Ya ne diyorsun Özüm Ayral ya, Allah Allah, nokta koymaya bile vaktimiz yok bizim. Ya yapmayın Allah aşkına, radyoyu dinliyorsunuz, elinizi uzatıp bir tane nokta koyacaksınız. Altı üstü bir nokta istiyoruz. Yani para istemiyoruz, pul istemiyoruz, eşya istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz noktadan gayrı. Evet efendim, şimdi sizleri yaklaşık 9000 yıl önceye götürmek istiyorum. Çok bu bilgiyi ben tabii eğitim hayatımdan biliyorum ama dün akşam aklıma geldi. İşte bir işle uğraşırken bir şey düşündüm. Acaba dedim bilgiler içerisinde benim geçmişe dönük bildiğim ve arkadaşlarımın da dikkatini çekebilecek bilgi var mı hafızamda derken böyle bir bilgi geldi aklıma. Biraz önce Arda dedi ya, çalışırken düşünmek nasıl oluyor? Öyle oluyor işte. Efendim 9000 yıl önce, 9000 yıl önce hem de Konya'ya götüreceğim sizi. Hazır mısınız? Peki. Efendim o zamanlar evlerin kapısı yok arkadaşlar. Aslında kapısı yok demeyelim de evlere bizim bildiğimiz anlamda kapıdan girilmiyor. Evet yanlış duymadınız. Bugün evimizin kapısını kilitlemeden markete bile gitmiyoruz, öyle değil mi? Çekiniyoruz daha doğrusu. Ama çatal öyük belki duymuşsunuzdur. Gerçekten Anadolu'nun en önemli kazı alanlarından bir tanesi çatal öyük. Hatta çatal öyükten çıkan eserlerin Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, bir gün Ankara'ya yolunuz düşerse Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni mutlaka gezin. Orada çatal öyükten çıkan eserleri de görürsünüz. Çatal öyükte insanlar evlerine bildiğimiz sokak kapılarından girmiyor arkadaşlar. Peki nasıl giriyorlar? Şimdi şöyle düşünün, hayal edin. Aslında Google'dan bakın, çatal öyükteki evler nasıldı, şehirler nasıldı diye Google'a yazın. Karşınıza görseller çıkacaktır mutlaka. Hatta görselleri açarsanız çok daha güzel olur benim anlatacaklarım. Eve gitmişsiniz mesela, düşünün bir eve gitmişsiniz ama kapıyı çalıp içeri girmek diye bir şey yok. Efendim çatıdan merdivenle evin avlusuna iniyorsunuz. Böyle bir çatıda böyle bir kare bir açıklık var. Bu açıklıktan merdivenle iniyorsunuz. Üstelik evlerin arasında bugünkü gibi geniş sokaklar falan da yok. Öyle bir şey yok. O yüzden lütfen görsellerine bakın. Yapılar birbirine bitişik şekilde yapılmış. Yani caddede yürür gibi çatılarda yürüdüğünüzü hayal edin. Peki neden böyle yapmışlar? Aslında işin en şaşırtıcı bölümü bu. Çünkü sevgili yol arkadaşım, tarihte bazı şeyleri bildiğimiz zaman geldiğimiz noktaya da monte ettiğimizde aslında diyoruz ki sokaklar, caddeler şimdi var ama yapılaşmayı düşündüğümüzde yani çok mu ileri gitmişiz, çok mu geri gitmişiz, insan bir şöyle bir afallıyor gerçekten. Neden böyle yapmışlar 9000 yıl önce Çatalhöyük'te evlerin kapılarını, olmayan kapılarını? Çünkü Çatalhöyük'te evler öyle sıkışık bir düzende kurulmuş ki sevgili arkadaşlarım, çatılar aynı zamanda insanların dolaştığı yollar gibiymiş. Yani bizim sokakta yürüdüğümüz yerde onlar çatılarda dolaşıyorlarmış. Şimdi düşünün, bugün evimizin kapısına bir kargo geldi diyelim. Kapıyı açıyoruz. Peki o zamanlarda eğer kargo gelseydi, herhalde önce çatıyı bulması falan gerekecekti. Şaka bir yana, bu bize çok önemli bir gerçeği anlatıyor. İnsanlar binlerce yıl önce de barınmak, korunmak, hatta birlikte yaşamak için çözümler üretiyorlarmış. 9000 yıl önce. Ve işte bütün bunlar Konya'da, Anadolu topraklarında yaşanmış. Yani üzerinde yaşadığımız topraklar, insanlık tarihinin en şaşırtıcı hikayelerinden bazılarını hala saklıyor. Şimdi Çatalhöyük'te evlere çatıdaki açıklıklardan merdivenle girildiği UNESCO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarında doğrulanıyor arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi.
Ve neredeyse 9400 yıl önceden bahsettik. Şimdi efendim bir çalışma gelsin. Bahar gözlümü istemişti sevgili Göksel, aldım sıraya. Evet, Akşehir'den bizi dinliyor Göksel. Şöyle bir bakıyorum, Gonca bizlerle birlikte sticker'ını göndermiş. Gonca'cığım teşekkür ederim. Evet, hala dinleyenler ve noktasını koymayanlar için kapımız açık. Çatıdan girmenize gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. Çok kolay bir yöntem. Sadece WhatsApp mesaj hattımızı buluyorsunuz ve oraya bir nokta koyuyorsunuz. Gonca neredesin? Gonca, ben de sana el sallıyorum. Şimdi gerçekten çok enteresan. Bak, Yalçın Emine kazı fotoğraflarını bulmuş. Siz özellikle görsellerde anime şeklinde, daha doğrusu nasıl söyleyeyim, replika şeklinde görseller var. Yani o günkü halini anlatan görseller var. Onlara ulaşırsanız çok daha net anlayacaksınız. Ya baktım abla, çok biçimsiz ve çirkin ama. Ya sen ne diyorsun Arda? Estetik duygusu bugün böyle. Biz çünkü 2026'dayız. Şimdi o zamanki estetik duygusu, 9400 yıl önceden bahsediyoruz. O zamanki insanların bakış açısı, olayı kolaylaştırma şekilleri, düşünme şekilleri öyleymiş. Şöyle bir bakıyorum, Ayşe'den bir fotoğraf geldi. Seyir halinde şu anda, yolda. Öpüyorum seni, güzel mesafelerin olsun. Eve mi gidiyorsun? Evet, Bahar gözlümü bir dinleyelim, sonrasında buradayım. Tabii bu sanki yapay zeka. Sanki değil, yapay zeka. Evet, Orhan Kaptan merhaba. Orhan Kaptan'dan da bir fotoğraf geldi. Otobanda seyrediyor. Neredesin bugün? Dur fotoğrafa bakayım. Allah'ım, tabelaları da... Müşen. Müşen'e doğru mu gidiyorsun? Nereye doğru gidiyorsun? Kolay gelsin. Güzel mesafelerin olsun. Orhan Kaptan.

Evet, Göksel istemişti, biz yayına verdik. Bu arada Orhan Kaptan Almanya Münih'e doğru yol alıyormuş. Hoş gelmişsin demiş. Teşekkür ediyorum. Uğur Işılak'tan bir çalışma aldım. Geçenlerde yarım dinletebildim. Onun tamamını aldım. Ve bugün Uğur Aydın'la Almanya turundayız. Sana bol selamı var Özlem. O zaman benden de selam olsun Uğur Aydın'a. Aa, ne güzel bir tur. Tur deyince tura gidesim geldi. Evet, sıradaki çalışmayı da Dündar istemişti. Sezen Aksu unutulmaz eseriyle radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Dündar, sen istemiştin değil mi? Yanılmıyorum. Şöyle bir bakayım. Evet evet, Dündar istemişti. Mola bitti mi Dündar? Başladınız mı çalışmaya? Ya bugün çok güzel fotoğraflar geliyor. Biraz mola değil mi Ayşe? O güzellik kim?

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Ya ben yol fotoğrafı da seviyorum Orhan Kaptan. Ama otobanlar değil de böyle dağ yollarını falan seviyorum. Bir ayrı falan.

Evet, Orhan Kaptan'dan öyle fotoğraflar geldi ki, yani teknoloji bir gün çok çok çok çok ilerlese, mesela ben bu programı yaparken bana gelen fotoğraflara hep birlikte bakabilsek, o kadar güzel bir çiçek tarlası ki anlatılmaz yaşanır, lavanta renginde, çok bayıldım. Teşekkür ediyorum çiçek tarlası için. Aa, maşallah, fotoğraf sen misin o? Zannediyorum Orhan Kaptan bir de kendi fotoğrafını gönderdi. Maşallah size, maşallah.

Evet, Uğur Işılak da sırayı aldı. Orhan Kaptan istemişti. Bu arada Arda'dan gelen bir mesaj var. Onun üzerine de biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Hem bilgiyle devam edeceğim, hem Arda'dan gelen mesajla devam edeceğim. Evet, sıradaki eser Uğur Işılak'ın Hayaller Her Zaman Yarıda Kalır eseri. Bu eseri Uğur Aydın'a, sevgili Orhan Kaptan'a ve şu an radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza armağan etmiş olayım. Sonrasında buralardan bir yere ayrılmayın, radyonuz açık olsun.

Evet efendim, isteklerinizi de sırayla yayına verdikten sonra şöyle bir saate baktım. Aman Allah'ım dedim, yine geçmiş zaman. Şimdi efendim elimdeki bilgilerden bir tanesi de deniz canlılarından bir tanesiyle ilgili. Gerçekten çok ama çok şaşırtıcı. Ben en azından bu bilgilere ulaşırken ulaştığım an itibariyle çok şaşırdım. Şimdi size bir canlıdan bahsedeceğim. Bu öyle bir canlı ki insanlar yüzyıllar boyunca onun nerede ürediğini, yumurtalarını nereye bıraktığını çözmeye çalışmışlar. Bahsettiğim canlı yılan balığı. Avrupa yılan balığı diyelim. Şimdi bir düşünün, bir balık var. Nehirlerde, göllerde, denizlerde karşımıza çıkıyor, çıkabiliyor. Ama iş üremeye gelince ortadan kayboluyor. Şimdi efendim, Avrupalı yılan balıkları büyümek için tatlı sularda ve kıyı bölgelerinde yaşıyorlarmış. Fakat üreme zamanı geldiğinde çok enteresan, okyanusa doğru uzun bir yolculuğa çıkıyorlarmış. Avrupa yılan balığının üreme alanı da neresiymiş biliyor musunuz? Atlantik Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi. Mesela ben bu Sargasso Denizi'ni ilk defa duydum. Bilgileri veriyorum size. Bilgilerin içindeki bilgileri de aklımda tutmaya çalışıyorum. Sargasso Denizi, Atlantik Okyanusu'nda. Oraya doğru yola çıkıyorlarmış. Ve işin en ilginç tarafı da şu: bilim insanları yetişkin yılan balıklarının üreme anını doğada gözlemlemekte uzun süre büyük zorluk yaşamışlar. Çünkü bu balıklar binlerce kilometrelik yolculuklar yapıyorlar ve okyanusun derinliklerinde üreme alanlarına ulaşıyorlarmış. Üstelik yılan balığının yavrusu da yetişkinine hiç benzemiyor. Şeffaf, ben fotoğraflarına falan da baktım. Çok enteresan gerçekten de. Şeffaf, yaprak biçiminde bir larva olarak hayata başlıyor. Aynı kurbağaların yavrusuna benziyor bu arada. Sonra akıntılarla taşınıyormuş, gelişiyormuş ve zamanla bildiğimiz yılan balığına dönüşüyormuş. Şimdi düşünsenize, bir canlı yıllarca büyüyor, sonra üremek için okyanusa doğru yola çıkıyor. İnsanlık da onun bu yolculuğunun sırrını çözebilmek için nesiller boyunca araştırma yapıyor. Bazen şey düşündüm akşam, doğa bize şunu anlatıyor. Yani etrafımızda baktığımız ve bazen bize sıradan gelse de beni çok düşündürüyor açıkçası. Doğaya baktığımda çok düşünüyorum ve bize şunu anlatıyor diye düşündüm dün akşam. Bir canlıyı görmek onun bütün hikayesini bildiğimiz anlamına gelmiyor. Yani yılan balığını ben... İstanbul'a çok yakın bir yer var, Ava. Muhtemelen İstanbul'da yaşayan dostlarımız bilirler. Ava'yı çok severim bu arada. İstanbul'da yaşarken mutlaka böyle kaçış yaptığım, konakladığım yerlerdendir. Ava'da büyük bir nehir var ve nehirde bir iki kere yüzdüm. Beni uyardılar, bak yılan balıkları var, yapma etme. Buna rağmen çok güzeldi nehir. Bana denk gelmedi ama orada yılan balıklarını gördüm. Hakikaten de gördüm ama mesela bu hikayeyi hiç bilmiyordum. Enteresan, yani gerçekten çok beni etkiledi.

Şimdi toparladığım bilgilere bakıyorum. Avrupa yılan balığı büyüme dönemini nehirlerde ve kıyı sularında gerçekleştirdiğini söylemiştim. Yılan balığının yolculuğu bazı araştırmalara göre 5000 ila 10.000 kilometreye ulaşabiliyormuş. Hedefi neresi? Biraz önce de söyledim, Sargasso Denizi, Atlantik Okyanusu. Şimdi 2022 yılında araştırmacılar uydu vericileri taktıkları yetişkin Avrupa yılan balıklarının bu varsayılan üreme alanına ulaştığına dair ilk doğrudan kanıtı elde etmiş. Şimdi yılan balıkları Sargasso Denizi'ne ulaştıkları zaman çok fazla derine iniyorlar. Çok büyük bir derinliğe iniyorlar ve orada üremeyi, çiftleşmeyi nasıl gerçekleştirdikleri ile alakalı herhangi bir bilgiye bilim adamları ulaşamıyor. Yani enteresan, yılan balıklarının üreme organları yoktur diye bir şey yok arkadaşlar. Erkek ve dişi bireylerde de üreme bezleri bulunuyor. Bunlar üreme göçü sırasında gelişiyormuş. Çok ilginç.

0: bir video geldi, o videoyu da izledim. Mesela o videoda da araştırmalar yapılmış ve bilgiler de doğru. Yetişkin hale geldiklerinde kendi organlarını yok ediyorlarmış. Üreme zamanı geldiğinde bir dönüşüm başlatıyorlarmış. Mide tamamen eriyormuş, bağırsaklar tamamen yok oluyormuş. Yiyecek aramayı bırakıyorlarmış. Yetişkin yılan balığı gözleri iki katına çıkıyormuş. Çünkü çok karanlık ve çok derine indikleri için, etrafı görebilmek için. Ve aç kalan, kendi kendini bitiren bu canlı, yani yılan balığı, 7000 kilometre ileri gidebiliyormuş. Midesi olmadan, tek bir lokma yemeden Atlas Okyanusu boyunca devasa bir yolculuğa çıktığını düşünsenize. Dalgalara karşı günlerce yüzdüğünü bir düşünün. Bir canlı kendi vücudunu yakıt olarak nasıl kullanır ki? Ya insan gerçekten de çok şaşırıyor. Yağ depolarını ve iç organlarını yakarak hedefine doğru ilerliyormuş. Sargasso Denizi denilen denizin en derin ve en karanlık noktasına ulaşıyormuş. Bilim insanları incelemişler. İnsanlık tarihi boyunca doğada çiftleşen tek bir yılan balığı bile tespit edememişler. Hiç kimse onların üremesine tanık olamamış. Okyanusun binlerce metre derinliğinde, o karanlıkta ne yaşandığını kimse çözememiş. Yeryüzündeki her yılan balığı çiftleştikten hemen sonra ölüyormuş arkadaşlar. Ve hiçbiri geriye dönmüyormuş. Onlardan geriye ne kalıyor? Malumunuz, o şeffaf cam gibi yaprak şeklinde olan yavruları. Ve işin en wow dedirten kısmı, yani benim en çok wow dediğim kısım şu. Bu minik yavrular var ya, anne ve babalarının, ebeveynlerinin geldiği yolu hiç görmüyorlar. Ve çok enteresan, böyle olduğu halde, anne ve babalarının geldiği yolu görmedikleri halde 7000 kilometre geri yüzüyorlar. Yani anne ve babalarının geldikleri yere yüzüyorlar. Ve tam olarak da işte ebeveynlerinin çıktığı nehri buluyorlar. Ve bu gizem hala karanlıkta. Yani çok enteresan. İnsanoğlu şöyle bir düşünüyor. Yaratılış mucizesi diye bir şey var. Gerçekten var. Ben böyle bilgilere ulaştığım zaman nasıl söylenir bilmiyorum ama aklım şaşıyor desem herhalde birazcık anlayacaksınız. Evet, Avrupa yılan balıklarıyla ilgili bilgiyi de verdim. Bir bilgi daha vardı ama onu haftaya bırakıyorum. Daha fazla canınızı sıkmayayım.
1: Bana bir öpücük yollasan, güneşi sana mavi boyarım.
0: Osman abimin radyosu açık, Emine'nin, İzmirli Emine'nin radyosu açık. Teşekkür ederim.
1: Tüm boyalarla katarım derdimi, senin için yorarım kendimi.
0: Evet, artık son mesajlarınızı alabilirim. Artık gidiyorum.
1: Harika boyarım.
0: Bana ayrılan sürenin son dakikaları. Ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır.

Evet, saçma sözleri barındıran bir şarkı sırayı aldı. Sarıl bana, uzaya gidelim. Ya, nasıl yazıyorlar? Hangi kafayla yazıyorlar bu şarkıları ya?

Evet efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un ve Pinterest'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Bugün yine birbirinden şaşırtıcı bilgilerle hem öğrendik hem şaşırdık hem de bence eğlendik. Ama biliyor musunuz, ben en çok neyi seviyorum? İnsan öğrendikçe dünyaya başka gözlerle bakmaya başlıyor. Ne bileyim, dün sıradan gördüğümüz bir şey bugün bizi hayrete düşürebiliyor. Demek ki bazen dünyayı değiştirmek için değil, dünyaya bakışımızı değiştirmek için bile yeni bir bilgi yetebiliyor. Hayat da biraz böyle değil mi sevgili yol arkadaşlarım? Her şeyi bildiğimizi sandığımız yerde bile öğrenecek. Öğrenecek. Yeni bir şey çıkmıyor mu karşımıza? Yeter ki merakımızı kaybetmeyelim. Yeter ki duyduğumuz her şeyi hemencik doğru kabul etmek yerine araştırmayı da bilelim. Evet, bugünlük bilgi gününün artık nihayetine geldik. Ve aklınızda kalan bir bilgi varsa lütfen o bilgiyi sevdiklerinizle paylaşın. Belki sizin anlattığınız küçücük bir bilgi bir başkasının kocaman bir merakının başlangıcı olur. Evet, yarın yine aynı saatte bu frekansta Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla aranızdan ayrılıyorum. Raşit'ten şöyle mesajlar geliyor arkadaşlar. Anlamını çözemedim. İnşallah çözerim. Programdan sonra düşüneceğim. Pardon yani. Böyle bir mesaj. Ve nefesine yüreğine sağlık Can ablam. Teşekkürler demiş Arda. Ben teşekkür ediyorum Ardacığım. Aa, futbol. Ya yarın günlerden Perşembe. Bu olursa ne olur bu mesajı bir daha gönderir misin Arda? Vaktim yetmedi ama bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Unutma, tamam mı? Kusura bakma, böyle vakit yetmedi. Ve çok öpüyorum ablacığım, güzel bir akşam diliyorum sana. Yarına nasipse görüşmek üzere demişsin sevgili Esin'cim. İnşallah görüşeceğiz. Ve sevgili Şerife, ay ablam sesine soluğuna sağlık. Ben de Talha'yla yola devam ediyorum. Öptük kocaman. Eve geldi, kahvesini içti, tekrar arabaya bindi, tekrar Talha'yla yollara düştü. Sevgili Şerifeciğim, çok öpüyorum seni. Talha'yı da öpüyorum. Kruvasan yiyor değil mi? Of, ne özledim ya. Hakiki kruvasanı çok özledim. Afiyet olsun diyorum. Sizi seviyorum. Hayırlı mesafeleriniz olsun. Ve bilgiler çok güzeldi. Teşekkürler, insanın ufkunu açar demiş sevgili Göksel. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güzel sürprizlere uyanmanız dileğiyle inşallah, inşallah. Evet, aydınlık sabahlar ve güzel akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Aynal ben. Hepinizi en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Temel gıdada fiyatlar geriledi. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre en ucuz gıdalar ve bazı temizlik malzemelerinden oluşan 40 ürünlük sepet bir yılda yaklaşık 82 Euro'dan 74 Euro'ya düştü. En büyük indirim %37 ile tereyağında görülürken markalı gıda ürünleri ortalama %5,3 pahalandı. Üstün yetenekli öğrencilere yeni eğitim modeli. Avusturya'da üstün yetenekli öğrencilerin lise öncesi 4 yıllık AHS eğitimini 3 yılda tamamlayabileceği özel sınıflar planlanıyor. Modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde normal sınıflara geçebilecek. Avusturya siyasetinde masonluk tartışması. Avusturya'da FPÖ'nün hükümet üyelerinin mason localarına üyeliği hakkında verdiği soru önergeleri tartışma yarattı. 4 bakan üyeliği açıkça reddederken diğerleri sorunun görev alanlarına girmediğini veya bu konuda kayıt tutulmadığını bildirdi. FPÖ daha fazla şeffaflık istiyor. Yanıt verilmemesi ise üyelik kanıtını oluşturmuyor. Elektrik faturalarında yeni hesaplama. Avusturya'da Ocak 2027'den itibaren elektrik faturalarında tüketimin yanı sıra şebekeye aynı anda kullanılan elektrik miktarı da dikkate alınacak. Yüksek tüketimli cihazları aynı anda çalıştıran haneler daha fazla ödeyebilecek. İndirimli gece tarifelerinden yararlananlarsa tasarruf sağlayabilecek. Sahte iklim bonusu mesajlarına dikkat. Avusturya polisi kaldırılan iklim bonusunu ödeme vaadiyle kullanan dolandırıcılara karşı uyarıyor. Sahte e-posta ve mesajlarda vatandaşların banka bilgileri isteniyor. Bazı kişiler deneme havalesi yapmaya yönlendiriliyor. Polis bu mesajların silinmesini ve bağlantılara tıklanmamasını öneriyor. Okuldan atılan öğrenciye iade kararı. Viyana'da kameralı akıllı gözlük kullandığı için okuldan çıkarılan öğrencinin itirazı kabul edildi. Federal İdare Mahkemesi gizli kayıt yapıldığına ilişkin somut kanıt sunulamadığı gerekçesiyle kararı iptal etti. Gözlüğün kayıt yapabilmesi tek başına yeterli bulunmadı. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar geliyor. Viyana'da çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Taslağa göre sorumlular para cezasının yanında temizlik ve yüzeylerin eski haline getirilmesi masraflarını da karşılayacak. Henüz kabul edilmeyen düzenleme için görüş bildirme süresi 6 Kasım'da sona eriyor. Emeklilik yaşının yükselmesi önerisi tepki çekti. Avusturya İş Kurumu Başkanı'nın emeklilik yaşının yükseltilmesi önerisi tartışma yarattı. Başkan Kopp, göçmen iş gücüne karşı çıkılması halinde daha uzun süre çalışmanın gerekeceğini söyledi. Emekli dernekleri ve muhalefet ise yaşlıların iş bulmakta zorlandığını belirterek öneriye tepki gösterdi. Suç işleyen çocuklara yeni yasa isteniyor. Viyana'da tekrar tekrar suça karışan 14 yaşındaki çocuklar için açılan Aussicht Wiege adlı bakım birimi hukuki tartışmalara neden oldu. Halk denetçiliği, açık bir yasal çerçeve oluşturulmasını ve cezalandırma yerine eğitimle çocuk haklarının öne çıkarılmasını istiyor. Adalet Bakanlığı sonbaharda yasa taslağı sunmayı planlıyor. Darp edilen gencin e-scooter'u gasp edildi. Viyana'nın 22. bölgesinde 16 yaşındaki bir genç en az 5 kişinin saldırısına uğradı ve elektrikli skuturu gasp edildi. Polis biri 14, ikisi 16 yaşında 3 şüpheliyi yakaladı. Skuturla kaçan bir başka şüphelinin kimliğini belirlemek için vatandaşlardan yardım isteniyor. Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı. Avusturya'da 2027 yazından itibaren 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Birliği düzenlemesine göre ödemeyi bölerek sınırı aşmak da mümkün olmayacak. 3 bin euroyu geçen bazı işlemlerde ise kimlik göstermek gerekecek. Hırsız şüphelileri Avusturya'ya iade edildi. Aşağı Avusturya eyaletinin Baden bölgesinde bir mağazadan 4 motosiklet çalınmasına ilişkin 2 şüpheli İtalya ve Romanya'da yakalanarak Avusturya'ya iade edildi. Yaklaşık 50 bin euroluk zarara yol açan olayda motosikletlerin taşındığı minibüs kaçış sırasında Romanya'da devrilmişti. Şüphelilerin 21 ve 25 yaşında olduğu bildirildi. Ehliyetsiz sürücü polis araçlarına çarpıp kaçtı. Aşağı Avusturya eyaletinde 33 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kontrol sırasında 2 polis aracına çarparak kaçtı. Hirtenberg'den başlayan takip, sürücünün kırmızı ışıkta başka bir otomobile çarpmasıyla sona erdi. Diğer araçtaki 66 yaşındaki kadına olay yerine sağlık ekipleri müdahale ederken şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. A1 otoyolunda trafik yoğunluğunda bekleyen araçlara bir otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 3 sürücü ağır, 2 yolcu hafif yaralandı. Otoyolun Linz yönü kurtarma ve temizlik çalışmaları nedeniyle 1 saatten fazla kapalı kaldı. Viyana'da sağanak yağış bekleniyor. Viyana'da bugün bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde güneş kısa sürelerle yüzünü gösterecek. Sıcaklığın yaklaşık 8 ila 19 derece arasında olması öngörülüyor. Galatasaray evinde farklı kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul'da ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan puansız ayrılarak lig aşamasındaki ikinci yenilgisini aldı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Vallahi kendimim diye söylemiyorum da çok güzel seslendirmişim be. Bu şarkı da benim kendi şarkılarım arasındaki favorilerimden bir tanesi. Klarnet isimli şarkımı da umarım sizler de beğenmişsinizdir. Merhabalar kıymetli Viyana FM ailem. Bir programda daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. Yani biliyorsunuz internet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Sizler de böyle başınızdan geçen bizlerle veya dinleyenlerimizle paylaşmak istediklerinizi WhatsApp hattımız olan +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ben de burada okumaktan büyük keyif alırım. Tekrarlıyorum +43 660 130 1979. Şimdi sorarsanız nasıl geçti görüşemeyeli diye. Çok keyifli bir yoğunluk içindeyim aslında. Bunun sebebi bir yandan hani hem kültür gazeteciliğinde yaptığım röportajları bir yandan yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan okuldaki yüksek lisansıma devam ediyorum. Bir yandan radyolar derken böyle keyifli bir yoğunluk içindeydim aslında. Son dönemlerimde tabii ki bir de seyahat hayatımın olmazsa olmazı. Almanya'da çok keyifli bir dönem geçirdim. Ve onunla alakalı çeşitli anekdotları aktaracağım. Yani son dönemde tabii Mısır, Kazakistan ve Almanya çevresinde gezerek çok farklı kültürleri tatma imkanı buldum aslında. Özellikle Kazakistan'da mesela gittiğim zaman hakikaten o Türklerin Orta Asya kültüründe ki yerini çok net anlamış oldum. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi hem o çadırları gördüm, göçebe yaşamdaki yurt denilen o enfes göçebeli ayak uyduran o çadırları görme fırsatım oldu. Bunun yanında tabii mesela orada at eti çok popüler. Beş parmak diye bir yemekleri var, çok güzel. Onu tatma fırsatı edindim. Onun dışında kımız içtim, şubat içtim. Kımız at sütü, kısrak sütü. Şubatsa deve sütü. Böyle enteresan bir kültürü vardı gerçekten. Özellikle Astana'yı ben çok beğendim. Çünkü beni en çok şaşırtan olaylardan bir tanesi, ya girdiğim her kafede satranç var ve satrancın bir yanında, yani oturduğun masanın karşısında bir el robotu var. Bu el robotu seninle birlikte satranç oynuyor. Ya o kadar teknolojisi gelişmiş bir şehirdi ki ben gerçekten çok büyük hayranlık duydum. Tabii yukarıda Rusya, altta Çin olunca ister istemez komşularına göre de sen de gelişimini arttırmak zorunda kalıyorsun diyebilirim bu etkileşimler sayesinde. Mısır desen zaten çok ayrı bir kaos. Bir gün Giza'nın orada kaldım, tam piramit bölgesinin orada. Yani baktığımda kaldığım otel çok güzel bir konum olmasına, yani piramitleri böyle tam karşıdan görebilmesine rağmen deve ahırı ve işte sokak köpeklerinin bulunduğu böyle değişik bir yerdeydi. Hani otele giderken dua ederek gidiyordum başıma bir şey gelmesin diye. Ama ona göre de hani Mısır'da da böyle bir kaostan zevk alma şeyini yaşadım gerçekten. Yani bir kaos var ama bu kaos seni böyle kötü etkilemiyor. Aa diyorsun, dışarı çıkayım bakalım daha neler olacak, neler göreceğiz kafasıyla gidiyorsun. Tabii tarih zaten, Mısır medeniyeti bana göre dünyanın en önemli medeniyetlerinden bir tanesi. Piramitleri görünce zaten bambaşka bir dünyaya girdiğini tekrardan anlıyorsun ister istemez. Ondan dolayı o seyahat de çok keyifli geçmişti. Almanya dersen zaten babamın konseri dolayısıyla, benim de konuk sanatçı olduğum bir konser dolayısıyla oraya gitme fırsatı da buldum. Çok sevdiğimiz aile dostlarımla buluştuk. Sağ olsunlar, onlar bize harika bir program yaptılar. Bunun dışında teyzemler orada. 2-3 günde teyzemlerde kalabilme fırsatına sahip oldum. Bundan dolayı da böyle çok keyifli, hem dinlenmeli hem yorulmalı ama işin sonunda da iyi ki yapmışım demeli bir dönemden geçtim ben. Şimdi de işte bu hafta keyifle Yıldız Tekniğe okuluma tekrardan kavuşmanın mutluluğu içinde, hocalarıma kavuşmanın mutluluğu içinde derslerime de girmeye başladım. Valla ben de her şey böyle yoğun ama keyifli geçiyor. Umarım size de böyle keyifle, güzellikle geçiyordur. Görüşemeyelim. Bugün İstanbul'da hava yağışlı ve bu yağış dolayısıyla da ben size çok böyle kendi sevdiğim romantik güzel slow şarkılarla eşlik edeceğim. O zaman ilk şarkımız Türkiye'nin megastarından gelsin. Tarkan'dan gelsin. Beni Çok Sev isimli şarkısıyla Tarkan şimdi radyolarınızda.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan.

Akif Özcan. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Biraz gecikmeyle geldik. İstanbul'dan hepinize sevgiler gönderiyoruz. İstanbul'un akşam trafiği bitmez. Bir de üzerine yağmur gelince okullar tatil oldu. Trafik inanılmaz seviyelere çıktı. Hani zaten yoğun olan trafik yağmurla beraber, yani en son ben baktım %89 seviyelerindeydi trafik. İstanbul kilitlendi. Birçok yeri su bastı maalesef. Araçlar böyle aşırı mahsur oldu. Yani suların içinde kalan araçlar, suda bildiğiniz kayan vatandaşlar. Garip bir akşamdı ve bu yağışın bu akşam, bu gece ve yarın da devam edeceği yoğun şekilde ifade ediliyor. Hafta sonuna kadar da yağışların yine aralıklarla devam etmesi bekleniyor ama bu yoğunluk hem bugün hem yarın için ve bu gece için özellikle çok fazlasıyla söyleniyor. Uyarılar var, kurumlardan açıklamalar geliyor. Evet, geçmiş olsun diyelim İstanbul'a. Yağmur tabii çok güzel, harika, yani bereketli ama fazlası maalesef zarar verebiliyor. Her şeyde olduğu gibi açıkçası. Her şeyin fazlası zarar. Denge çok güzel. Neyse, canımız sağ olsun. Sağ salim geldik bu akşam da yayındayız. Yani gecikmemizin nedeni İstanbul'daki bu yoğun yağmur ve trafik. Ancak kendimizi yayına atabildik efendim. Peki, Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla canlı yayında sizlerle birlikteyiz efendim. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Güzel mesaj ve isteklerinizi tabii ki bekliyorum. +43 660 130 19 79'dan +660 130 19 79 bekleniyorsunuz. Ayrıca Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da ulaşabiliyorsunuz. Akşamın ilk mesajı Sabri Sali'den geliyor, İsveç Malmö'den. Selam, sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Sabri Baba. Bir Beşiktaşlı olarak akşam Galatasaray'ın hakkını yediler, bitirdiler futbolu demiş. Vallahi bu maalesef oluyor yani, takımların başına gelen bir şey bu. Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da, diğer takımlara da maalesef hem kendi liglerimizde hem Avrupa'da da yani... Bazen imreniyoruz ya işte Avrupa'nın futboluna veya işte hakemleri çok daha iyi, işte yabancı hakem gelsin filan, ama oralarda da maalesef büyük hatalar olabiliyor. Ha, ben burada şunun arkasına sığınmayacağım yani, tabii ki işte hatalar oldu da işte hakem kararları nedeniyle Galatasaray yenemedi gibi demeyeceğim ama maçı tabii ki etkiliyor yani bunlar. Sonuçta Barcelona ile oynuyoruz yani. Deterjan markası değil ama hani olabilecek bir belki... Sürpriz bir skor, takımımızın yenmesi gibi bir durumun da ortadan kaldırılması gibi bir durum da ortaya çıkabiliyor değişik kararlar neticesinde. Hayırlısı olsun diyelim. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Aston Villa mücadelesi olacak. Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Belki bu akşam Fenerbahçe'den yana şans bizimle olur. Dün maalesef temsilcimiz Galatasaray 4-1 Barcelona karşısında mağlup oldu. Bu akşam gözler Fenerbahçe'de olacak. Başarılar diliyoruz. Güzel mesajlar, istekler gelmeye devam etsin. Bir şarkı dinleteyim size. Şöyle bir Ebru Gündeş'ten "Ah Yar Çağırsan Gelmem Mi?" Bu güzel şarkıyı bir dinleyelim. Az sonra yeniden burada olacağız ve güzel mesajlarınızı okumaya, istek şarkılarınızı yayınlamaya devam edeceğiz efendim. Yolda olanlar iyi yolculuklar, çalışanlar kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar, evde olanlara İyi istirahatler diliyorum. Güzel mesajlar ekranıma gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki yağmur gibi. Gelsin. 660 130 19 79.

0: Ebru Gündeş ve bu nefis çalışma Ahyar kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizinleyiz. 660-130-1979'dan gönderin gelsin bakalım. O güzel mesajları, istekleri, neredeyiz, ne yapıyoruz, hangi şarkıyı istiyoruz? Yazın, okuyalım, istediğiniz şarkıları da çalalım. Murat Erdat da hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm. Herkese de selamlar, saygılar diyor. Hoş buldum diyor. Eyvallah, hoş geldin. Biliyorsun diyor, her zamanki gibi. Herkesi seviyorum ama seni ayrı seviyorum demiş. Yine benim sözümle bana mesajını iletmiş. Teşekkürler Murat Erdatlı. Ben de tabii ki sizi seviyorum. Evet, F64 Almanya'ya selamlar yine bizimle beraber. İyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Özcan. Usta sanatçı Alpay'ın anısına sizden bu akşam Dağların Arkasında Yar isimli şarkısını rica edeceğim. Bütün Viyana FM dinleyicilerine hediyem olsun diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz, evet. Allah'tan rahmet dileyelim sevgili dinleyiciler. Kıymetli bir sanatçıydı. Türk pop müziğinin usta ismiydi, önemliydi. Yaşama veda etti. Rahmet dileyelim, mekanı cennet olsun. Başta tabii ki ailesinin ve sonrasında tüm sevenlerinin başı sağ olsun. O zaman Alpay'dan da bir eser dinletmiş olalım. F64'ün hem isteği hem de tabii ki ben de bu haberden bahsettiğimde mutlaka bir eserini çalacaktım ama öncesinde kendisinin istemesi iyi oldu. İlerleyen dakikalarda Alpay'dan çalmış olacağız. F64'e Münih'e de selamlar. Tüm Viyana FM dinleyicilerine de hediyemiz olsun demişti mesajında. Teşekkürler. Nesrin Açık Göz. Cümleten iyi akşamlar. Keyifli yayınlar diliyorum. Sizi eşimle dinliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum Nesrin Hanımcığım. Sağ olun, var olun. Kemal Açık Göz'e ve Nesrin Açık Göz'e, tüm ailesine, sevdiklerine de armağanımız olsun şarkılar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.
1: Viyana FM.

0: Viyana FM'desiniz. Harika şarkılarla devam ediyoruz. Hollanda'dan da selamlar, sevgiler diyor Ayşe Hanım, gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar müdür, nasılsınız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ayşe Hanımcığım, bizler iyiyiz valla. Sizler nasılsınız? Selam, sevgiler gönderelim. Teşekkür edelim. Herhalde bak Ayşe ablanın kızıdır bu. Yani bizim yayınımıza değil de daha önceki bir yayına gelmiş. Muhtemelen. Şimdi Azra da geldi de benim küçük kızım. Biliyorsunuz zaten, kendisini tanıyorsunuz yayınlardan. Yani tanıtmama gerek yok herhalde. Hoş geldin tatlışım.
1: Hoş bulduk.
0: Ne haber?
1: İyi vallahi, siz nasılsınız?
0: İyi vallahi be, biz de iyiyiz be. Acaba bu tatlı kız kim ya? Bu da senin aynı, böyle seninle hemen hemen aynı yaşlarda gibi değil mi?
1: Yok, benden küçük.
0: Küçük mü görünüyor? Ayşe ablası kaç yaşında bu kızımız? Tatlı kızımız kaç yaşında ama çok tatlış değil mi?
1: Evet.
0: Aynı senin gibi çok tatlı.
1: Maşallah. Birine benzettin.
0: Birine mi benzettin? Acaba kim olabilir? Kime?
1: Arkadaşımın kuzeni.
0: Bir arkadaşının kuzenine benziyor. Peki. Ayşe ablası aynadan Akdeniz şarkısı mümkünse demiş. Şimdi alacağız onu. Azra'cığım biz...
1: Bu arada benim bir tane sözüm vardı. Onu hala unut.
0: Ne aşkım? Ne sözü?
1: Siz hatırlıyor musunuz?
0: Bakalım. Azra bir söz vermiş ama hatırlayan var mı acaba?
1: Hatırlayan var mı?
0: Tamam, bir yazarsınız bize. Bir yazarsınız. Hatırlayanlar yazsın lütfen. Aa, ha komşusunun kızıymış. Mila'ymış ismi.
1: Bak 3 yaşında baba.
0: Aa, Azra niye ben öyle büyük zannettim? Sen benden küçük dedin değil mi? Dur bakayım yakınlaştırayım biraz. Ha, daha küçükmüş, doğru.
1: Boyu ben, da küçük.
0: Evet, ne bileyim ben, hani böyle şey var. Masa var ya orada. Ayak kısmını göremedim. Belki dedim daha büyüktür ama. Çok tatlı şey ama maşallah. Allah nazarlardan korusun.
1: Vallahi can. Yazıyor Ayşe abla.
0: Tamam, Ayşe ablan yazıyor şimdi. O yazdıktan sonra onu da okuyacağız.
1: Benim sözüm, hatırlayanlar hemen yazsın.
0: Tamam. Azra bir söz vermiş geçtiğimiz yayınlarda. Onu hatırlayanlar var mı? Hatırlayanlar
1: bayağı
0: yazarsa öğreneceğim. Seviniriz.
1: Bayağı.
0: Tamam. Sen bu esnada bir WhatsApp numaramızı ver istersen Azra'cığım. Bir saniye. Bir saniye. Evet Azra'cığım, şimdi hazırız. WhatsApp numaramızı verirsen.
1: WhatsApp numaramız 660-130-1979'dan sizleri de WhatsApp hattımıza bekliyoruz.
0: Evet.
1: Pindirings katkılarıyla.
0: Evet, Pindirings ve Etsan süpermarketler
1: katkılarıyla.
0: Evet.
1: Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum.
0: Çok iyi ya. Evet.
1: Evet sayın dinleyiciler.
0: Evet, ikisi de olur ya, sıkıntı yok. Onlar da bizim arkadaşlarımız, ailemiz, evet, gibi. Hani Viyana FM ailemiz ya onlar da aşkım. O yüzden, hı-hı, öyle demek istedim. Onda böyle bizi çekseydin Azar orada boş boş duracağına. Şöyle koy bakalım. Heh, yayından bir hatıra olsun sana.
1: Evet. Diğer şeyde anonsta sözümü, yazını, adını verip onu kutlayacağım.
0: Hadi bakalım. Az abi bir söz vermiş. Hatırlayanlar
1: sözüm
0: var.
1: Bakalım kim bulacak?
0: Allah Allah.
1: Sen hatırlayabildin mi?
0: Ben aklıma bir şey geldi de söylemek
1: tamam,
0: istemiyorum.
1: Tamam söyleme.
0: Şimdi yayında
1: tüyo vermeyeyim. Diğer yayında onların mesajına baktıktan sonra
0: tamam,
1: babamınkini alacağım. Sonra kendiminkini söyleyeceğim.
0: Tamam. Azra geçtiğimiz yayınlarda bir söz vermiş. Bunu hatırlayan var mı diye soruyoruz aramızdan.
1: Evet.
0: Varsa hatırlayanlar lütfen yazsınlar. Sevgili dinleyicilerimiz. +44 660 130 1979. Vay harikasınız maşallah demiş Ayşe Hanımcığım. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol ablası. Komşunuzun kızı Mila'ya da selamlar gönderelim. Benim de kızlarımın birisi Azra şu an yanımda. Diğeri de Miray. O da Mila'ymış.
1: Evet.
0: Güzel, ismi de güzel. Değil mi?
1: Evet.
0: Kendi de tatlı maşallah. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Şimdi Ayşe ablanın bak isteği vardı Azra'cığım.
1: Ne isteği?
0: Bak burada yazmış.
1: Aynadan Akdeniz
0: şarkısını istemiş.
1: Mümkünse
0: diyor yani, çalarsanız diyor. Biz de onu çalıyoruz şimdi, tamam? Hadi dinle.
1: Evet. Buradan Ayşe ablaya gelsin.
0: Gelsin. Hadi bakalım. Güzel mesaj ve isteklerinizle Akif Özcan devam ediyor. Ayna Akdeniz'le devam ediyoruz.
2: Akif Özcan. Viyana

0: Ayna ve Akdeniz kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Programımız devam ediyor. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan ve tabii ki yanımda
1: Azra Özcan.
0: Evet, Azra bizlerle beraber. Azra'cığım, yani şu anda herhalde bu konuyu hatırlayanlar yok. Olsun. Biz sıradaki şarkıyı belki sana armağan etmek isteyenler olabilir. Ya da sen onlara bir şey söylemek istiyor olabilirsin. Bunları yazabilirsin istersen, şey söyleyebilirsin.
1: Tamam.
0: Bize gönderin efendim mesajlarınızı, onları paylaşalım. Bu arada yaklaşık bir saat sonra temsilcimiz Fenerbahçe'nin Aston Villa mücadelesi olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ben bir kez daha başarı dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da teşekkür ederiz Azra'cığım. Bu arada bugün yağan, çok yoğun bir yağmur vardı.
1: Evet, yoğun bir yağmur
0: okula
1: vardı.
0: Gittiniz. Ne oldu artık okullar?
1: Okullar yarın itibariyle tatil olacakmış.
0: Evet.
1: Yarın itibariyle derken yani.
0: Yani yarın.
1: Sadece yarın şu anlık. Çünkü arabayla gelemeyenler falan var.
0: Tabii.
1: Dersler işte.
0: Trafik kötü oluyor. Her taraf karışıyor değil mi?
1: Herkes ıslanıyor. Doğru. O yüzden bir yıl süreciyle okullar tatil edildi.
0: Evet, İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapılmış. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız demişler ve 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir kararı da efendim gelmiş valilik tarafından, bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Evet, çünkü bugün çok yağmur yağdı.
0: Evet, evet, ama çok şükür hayırlısıyla evimize varabildik değil mi kızım benim?
1: Evet.
0: Aferin. Evet, bir haber de Avusturya'dan aktaralım yine. Avusturya'da üstün yetenekli öğrenciler için mevcut AHS okullarında özel sınıflar açılması planlanıyormuş. Bu sınıflarda öğrenciler lise öncesindeki 4 yıllık eğitimi 3 yılda tamamlayabileceklermiş. Eğitim Bakanı'nın hazırladığı modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyormuş sevgili dinleyiciler. Detayları Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve viyanafm.com adresimizde bulabilirsiniz diyelim. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla programımıza devam edeceğiz. Sırada kim var Azra'cığım?
1: Tekir Sürün.
0: Sürün şarkısıyla Tekir'den bir dinleyelim. Bu kim,
1: bu
0: biliyor
1: arada
0: musun?
1: Sözümü hatırlatayım ben.
0: Hatırlat bakalım.
1: Şöyle, hafta sonu yayın yapma.
0: Ya sadece sen değil mi?
1: Evet, sadece ben. Yani babam da yanımda oturabilir,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, ama yayını sen yapmış olacaksın. Hı-hı. Ben böyle çok nadir konuşurum.
1: Evet.
0: Tamam. Onu ne zaman hazır olursan söyleyeceksin. Ya cumartesi ya pazar,
1: evet,
0: bir gün.
1: Evet, artık yapacağım onu.
0: Tamam, artık bir hafta sonu karar ver. Mesela bu hafta sonu mu, ondan sonraki hafta sonu mu, kararını ver. Gel bir saat sadece
1: ben
0: sen.
1: Ben aslında bu hafta sonu yapmak istiyorum.
0: Tamam.
1: Her zaman öyle diyorum ama olmuyor. Vallahi nasip.
0: Evet, nasip, kısmet artık bu
1: siz
0: hafta
1: her
0: sonu.
1: Her gün bir bakın.
0: Bir bakın, bir kontrol edin. Azra yayına
1: var,
0: girince
1: inşallah
0: biz.
1: İnşallah üşenmezseniz bakın.
0: Evet, biz onlara bildirim atarız uygulamadan. Onlar da açıp dinlerler. Hı-hı. Tamam mı inşallah?
1: Alır.
0: Ya cumartesi ya pazar bir Azra size böyle bir saatlik kendi seçtiği şarkılar ve sizlerden gelen istekleri,
1: evet,
0: çalar. Ve sohbet eder. Sizin
1: yani
0: mesajlarınızı okur.
1: İsteklerinizin hepsini çalacağım. İstediğiniz kadar istek dileme hakkınız var bir
0: vay
1: saat
0: be,
1: boyunca.
0: Çok
1: yetiştirebileceğim
0: iyi.
1: Her şeyi yetiştiriyorum.
0: Of.
1: Bir alkış patlatın.
0: Patlat bakalım bir alkış. Hadi bakalım, çok öpüyorum seni. Gelsin şarkımız, bir dinleyelim sonra devam edelim. Kimden,
1: evet,
0: dinliyoruz?
1: Tekir'den.
0: Hangi şarkısı?
1: Sürün.
0: Nerede?
1: Ney nerede?
0: Bu şarkı nerede şu anda?
1: Listemizde.
0: Yani hangi radyomuzda?
1: Viyana FM.
0: Haydi o zaman ver şarkıyı Azra'cığım.
1: Nasıl veriyor?
0: Nasıl veriyordun Azra?
1: Bunu indiriyor musun?
0: Aa, olur mu Azra hiç öyle bir şey? Mantıklı olması için ne yapman lazım?
1: Yukarı kayıt.
0: Bir zahmet Azra'cığım. Ver de dinleyelim.
1: Hadi görüşürüz.
0: Hadi bakalım.
2: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Bir an evvel.

Ah be Manolya ve Burak Bulut radyonuzda oldu. Sevgili dinleyiciler, Akif Özcan'lasınız. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor. Güzel mesajlarınız da geliyor. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Bu akşam yine Azra da böyle minik bir misafirim oldu programda. Benim de aklıma misafir şarkısı geldi Ayaz Erdoğan'dan. Onu çalacağım. Bir hafta sonu böyle bir yayın yapma düşüncesi var. Kendisi yapacakmış bir saat. O yüzden onu sordu sizlere yani. Hani ben bir söz vermiştim, hatırlıyor musunuz diye. Sinem Hanım, selamlar Stuttgart'a. İyi akşamlar. Her akşam sizi keyifle dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler gönderelim. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız diyorlar. Bu şarkıyı armağan edeyim, ben seçtim. Hakan Bey, 16. Viyana, iyi yayınlar. Bir yandan akşam sporumuzu yapıyoruz, bir yandan da sizleri dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu güzel şarkı size de gelsin.

Çıktı Yangınlar ve Ayşe Hatun'un al kulaklarınızda olduğu herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de programımız devam ediyor efendim. Güzel mesajlarınız da geliyor. Çok teşekkürler. Sevgili Semih Eskişehir'den yayınlar Akif abi blok 3'ten bir şarkı rica ediyorum. Mümkünse Kırgınım şarkısı demiş. Aldım listeye canım benim Eskişehir'e selam. Patlatırsan diyor akşamıma diyor çok iyi renk katmış olursun diyor. Canım benim ne demek şöyle bir basların hakkını verelim demiş. Hadi verelim Semih'ciğim selamlar.

0: koysunlar.
1: Bir an evvel.
2: Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Gülden'den dinledik. Alsınlar seni. Aysun Öztekin'le güzel bir düeti. Radyonuzda Viyana FM'de sizinle oldu. Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan yayında. Eskiler yeniler ama daima yeniler burada. Sırada Gökhan Tepe var. Derde Aşık Olmuşuz isimli güzel çalışmasıyla sizlerle olacak. Ceyda Almanya Berlin'den. Akif selam, iyi akşamlar diyor. Teşekkürler Ceyda. Viyana FM'i keyifle dinliyorum. İrem Derici'den bir şarkı çalarsanız sevinirim. Sesi sonuna kadar açacağım. Anonsunu bekliyorum demiş. Valla anons geldi. Birazdan da İrem Derici gelecek. Önce Gökhan Tepe'den dinleyelim. Berlin'e, Almanya'ya da selamlar gönderelim. Sevgili Ahmet Kınacı. İstanbul'da bizleri dinliyor. Bağcılar'dan iyi yayınlar abicim. Sendeyiz diyor. Canım benim, ben de sizdeyim. Eyvallah. Mümkünse Özcan Deniz, derin duygular istiyorum demiş. Aldığım isteğe güzel kardeşim Ahmetciğim selamlar gönderelim sana da. Gökhan Tepe sonrası İrem Derici, ardından da Özcan Deniz, derin duygular senin için gelecek. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
3: Yine kaldık baş başa, yazılan gelir başa. Bir kederdeyiz, bir gamdayız.
1: Bir an evvel.
3: Ne çileymiş arkadaş, çek çek bitmiyor. Yine bir çıkmaz sokaktayız.
4: Akif Öz.

Evet, sizlerin istekleri ve benim seçimlerimle devam ediyoruz efendim programa. Yine hem derin duygular Özcan Deniz hem de İrem Derici isteği sizlerden gelmişti. Ben de listeye dahil ettim, sırasıyla göndermeye devam ediyorum. Onur, 11. Viyana'dan selamlar, iyi çalışmalar Akif abi demiş. Simge'den Yankı şarkısına yer verirsen sevinirim. Günün stresi şöyle bir gitsin üstümüzden diyor. Az sonra da Simge gelecek. Önce İrem Derici. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Instagram'da Viyana FM'i takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.

İsmail YK ve Ne Güzel Şeysin kulaklarınızda oldu efendim. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Pindrinks sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz. Edsan Süpermarketlerinin 32 şubesinde, Avusturya'daki tüm marketlerde sizleri bekliyor. Edsan.at Instagram ve web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Pindrinks.at hem Instagram hem web sitesinden ürünü yakından inceleyebilir ve siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

İyi akşamlar sevgili Viyana Efendi dinleyicileri. Akif Özcan'dasınız. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Son mesajları WhatsApp'tan bekliyoruz. 660-130-19-79'dan Serkan. Viyana'dan selamlar. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Ve biz de bir şarkı istiyoruz. Bengü Dur Nereye Çalarsan Sevinirim diyor. Cansu ve Benim için gelsin diyor. Serkan ve Cansu birazdan sizin için gelecek. Bengü.

Ve geldik vedaya. Değerli dinleyiciler, hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve katıldığınız için. İyi ki varsınız. Viyana FM'de bir programı daha nihayet erdiriyoruz çarşamba akşamında. Birazdan haberlerimiz var, ardından Melih yayında olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye de Aston Villa karşısında sonsuz başarılar diliyoruz. Değerli sponsorlarıma Pindrinks'e ve Edsan Süpermarketlere çok çok teşekkürler. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Bionev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Temel gıdada fiyatlar geriledi. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre en ucuz gıdalar ve bazı temizlik malzemelerinden oluşan 40 ürünlük sepet bir yılda yaklaşık 82 Euro'dan 74 Euro'ya düştü. En büyük indirim %37 ile tereyağında görülürken markalı gıda ürünleri ortalama %5,3 pahalandı. Üstün yetenekli öğrencilere yeni eğitim modeli. Avusturya'da üstün yetenekli öğrencilerin lise öncesi 4 yıllık AHS eğitimini 3 yılda tamamlayabileceği özel sınıflar planlanıyor. Modelin 2027 sonbaharında başlaması ve 2030'a kadar 4 okulda uygulanması hedefleniyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde normal sınıflara geçebilecek. Avusturya siyasetinde masonluk tartışması. Avusturya'da FPÖ'nün hükümet üyelerinin mason localarına üyeliği hakkında verdiği soru önergeleri tartışma yarattı. 4 bakan üyeliği açıkça reddederken diğerleri sorunun görev alanlarına girmediğini veya bu konuda kayıt tutulmadığını bildirdi. FPÖ daha fazla şeffaflık istiyor. Yanıt verilmemesi ise üyelik kanıtını oluşturmuyor. Elektrik faturalarında yeni hesaplama. Avusturya'da Ocak 2027'den itibaren elektrik faturalarında tüketimin yanı sıra şebekeye aynı anda kullanılan elektrik miktarı da dikkate alınacak. Yüksek tüketimli cihazları aynı anda çalıştıran haneler daha fazla ödeyebilecek. İndirimli gece tarifelerinden yararlananlarsa tasarruf sağlayabilecek. Sahte iklim bonusu mesajlarına dikkat. Avusturya polisi kaldırılan iklim bonusunu ödeme vaadiyle kullanan dolandırıcılara karşı uyarıyor. Sahte e-posta ve mesajlarda vatandaşların banka bilgileri isteniyor. Bazı kişiler deneme havalesi yapmaya yönlendiriliyor. Polis bu mesajların silinmesini ve bağlantılara tıklanmamasını öneriyor. Okuldan atılan öğrenciye iade kararı. Viyana'da kameralı akıllı gözlük kullandığı için okuldan çıkarılan öğrencinin itirazı kabul edildi. Federal İdare Mahkemesi gizli kayıt yapıldığına ilişkin somut kanıt sunulamadığı gerekçesiyle kararı iptal etti. Gözlüğün kayıt yapabilmesi tek başına yeterli bulunmadı. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar geliyor. Viyana'da çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Taslağa göre sorumlular para cezasının yanında temizlik ve yüzeylerin eski haline getirilmesi, masraflarını da karşılayacak. Henüz kabul edilmeyen düzenleme için görüş bildirme süresi 6 Kasım'da sona eriyor. Emeklilik yaşının yükselmesi önerisi tepki çekti. Avusturya İş Kurumu Başkanı'nın emeklilik yaşının yükseltilmesi önerisi tartışma yarattı. Başkan Kopp, göçmen iş gücüne karşı çıkılması halinde daha uzun süre çalışmanın gerekeceğini söyledi. Emekli dernekleri ve muhalefet ise yaşlıların iş bulmakta zorlandığını belirterek öneriye tepki gösterdi. Suç işleyen çocuklara yeni yasa isteniyor. Viyana'da tekrar tekrar suça karışan 14 yaşındaki çocuklar için açılan Aussicht Wiege adlı bakım birimi hukuki tartışmalara neden oldu. Halk denetçiliği, açık bir yasal çerçeve oluşturulmasını ve cezalandırma yerine eğitimle çocuk haklarının öne çıkarılmasını istiyor. Adalet Bakanlığı sonbaharda yasa taslağı sunmayı planlıyor. Darbedilen gencin e-scooter'u gasp edildi. Viyana'nın 22. bölgesinde 16 yaşındaki bir genç en az 5 kişinin saldırısına uğradı ve elektrikli skuterı gasp edildi. Polis biri 14, ikisi 16 yaşında 3 şüpheliyi yakaladı. Skuterla kaçan bir başka şüphelinin kimliğini belirlemek için vatandaşlardan yardım isteniyor. Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı. Avusturya'da 2027 yazından itibaren 10 bin euroya aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Birliği düzenlemesine göre ödemeyi bölerek sınırı aşmak da mümkün olmayacak. 3 bin euroyu geçen bazı işlemlerde ise kimlik göstermek gerekecek. Hırsız şüphelileri Avusturya'ya iade edildi. Aşağı Avusturya eyaletinin Baden bölgesinde bir mağazadan 4 motosiklet çalınmasına ilişkin 2 şüpheli İtalya ve Romanya'da yakalanarak Avusturya'ya iade edildi. Yaklaşık 50 bin euroluk zarara yol açan olayda motosikletlerin taşındığı minibüs kaçış sırasında Romanya'da devrilmişti. Şüphelilerin 21 ve 25 yaşında olduğu bildirildi. Ehliyetsiz sürücü polis araçlarına çarpıp kaçtı. Aşağı Avusturya eyaletinde 33 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kontrol sırasında 2 polis aracına çarparak kaçtı. Hirtenberg'den başlayan takip, sürücünün kırmızı ışıkta başka bir otomobile çarpmasıyla sona erdi. Diğer araçtaki 66 yaşındaki kadına olay yerine sağlık ekipleri müdahale ederken şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. A1 otoyolunda trafik yoğunluğunda bekleyen araçlara bir otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 3 sürücü ağır, 2 yolcu hafif yaralandı. Otoyolun Linz yönü kurtarma ve temizlik çalışmaları nedeniyle 1 saatten fazla kapalı kaldı. Viyana'da sağanak yağış bekleniyor. Viyana'da bugün bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde güneş kısa sürelerle yüzünü gösterecek. Sıcaklığın yaklaşık 8 ila 19 derece arasında olması öngörülüyor. Galatasaray evinde farklı kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul'da ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan puansız ayrılarak lig aşamasındaki ikinci yenilgisini aldı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Aşkı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Gerçi bu akşam sesten dolayı şiir okuyamayacağız ama olsun. İnşallah yakında geçecek. Ben buna inanıyorum ama tabii böyle olmuyor. Her seferinde üstüne koyarak geri geliyor. Umarım bundan sonrası için bir şeyler değişir. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'dan Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza günün ilk çalışmasını armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Biyomev. Kardeşim, sana ve tüm dinleyenlere hayırlı geceler, keyifli yayınlar diliyorum. Burdur'dan sevgiler, saygılar ve selamlar gönderiyorum. Müsaaden olursa bu geceki soruyu naçizane ben sormak istiyorum. Mutluluk gösteriş ile mi yoksa huzur ile mi olur? Sizce hangisi? Sizleri Rabbime emanet.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ardından sevgili Bülent abimizin sesli mesajına kulak verdik. Ufak da bir problem yaşadık galiba ama soruyu az çok anladık diye düşünüyorum. Bugünün sorusunu sağ olsun kendisi buldu. Biz de soruyu şu şekilde toparladık. Mutluluk huzur ile mi yoksa gösteriş ile mi olur? Neden diyerek bu akşam sizlerle bir soru paylaşmış olduk. Mutluluk huzur ile mi yoksa gösteriş ile mi olur? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Bülent abimize çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman programın en zahmetli kısmı burası olabiliyor. Sağ olsun beni bu akşam için bu durumdan kurtardı. Ara ara bunu yapıyor. Onur Bayraktar ve Damla Arıcan bizlerle birlikte olacak. Senden adam olmaz diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Onur Bayraktar ve Damla Arıcan kulaklarımızdaydı. Soruyu da ilk cevaplayanlardan bir tanesi ben olayım. Bence günümüzde, hani geçmişi bir kenara bırakırsak, gösteriş huzuru getiriyor. Hani geçici de olsa huzuru getiren şey, en azından benim gözlemlediğim kadarıyla, gösterişin kendisi abi. Çünkü bizde var olmayan şeyler, dikkatimizi çekecek şeyler günümüzde daha çok ve daha rahat şekilde gözümüze sokulabiliyor. O gösterişi yapanlar mutlu zannediliyor. Sonrasında biz de o gösterişi yaparsak en az onlar kadar mutlu olacağımıza inanıyoruz maalesef. Aslında bunun böyle olmadığının büyük bir çoğunluk da farkında ama İşler ciddiye binince biz çabuk renk değiştirebiliyoruz. Yani haklı aslında diyoruz. Hani böyle mutluluğu göremedi, bilemedi. Bir de gönlünden geçen neyse onu elde etsin. Bir gösteriş yapsın. Bakalım ne olacak diyoruz. Garip değil mi? Ama hayatın içinden acımasız gerçekler. Ömer Topçu bizlerle birlikte olacak. Geçmiyor günler diyelim ardından. Tekir gelsin iki güzel eser ardından. Buralardayız. Haydi bakalım. Bu arada az daha unutuyordum. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu bizlere bir mesaj gönderdi. İyi akşamlar, iyi yayınlar dedi. Bir de resim göndermiş en sevdiğim. Pindrings. Valla havalar ne kadar soğursa soğusun biz bir yanıyoruz abi. Dolayısıyla Pindrings içmeden olmaz ki şu anda da en ihtiyacım olan şey. Rahatsızlığımdan dolayı her an böyle bir yanma durumu oluyor. O an insan buz gibi bir şey arıyor. Hani deniyor ama grip, soğuk algınlığı vesaire durumlarında sıcak tüketmeye çalışın diye. Vücut tam tersini istiyor baba, yapacak bir şey yok. Haydi bakalım iki güzel eser ardından buralardayız.

Tekir kulaklarımızdaydı. Son dönemin en güçlü ve en farklı seslerinden bir tanesi, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim maalesef bu akşam şiir okuyamayacağım çünkü gerçekten durum buna müsait değil. Yani bu hafta artık böyle geçsin de İnşallah pazartesiye şu durum geçmiş olur, biz de normale döneriz. Sevgili Emel şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin. Sefalar getirdin. Huzur yoksa gösterişin bir anlamı yok. Belki ikisi bir arada olursa o zaman mutluluk da olur, ama bir yerde sadece huzur varsa o zaman da insan mutlu olabilir, ama sadece gösteriş varsa bir yerden sonra insan kendi kendini bile rahatsız eder demiş. Yani onu bilmiyorum. Özellikle günümüzde öyle durup düşünüp de ya ben ne yapıyorum, bunu neden yapıyorum diyebilecek çok insan maalesef göremiyorum. Bir de şey de kalmadı. Şöyle hakkıyla birine bir yanlış yaptığında hakkıyla ya yapma şunu, sana yakışmaz, ya biz seni biliyoruz diyecek ve seni bu duruma ikna edebilecek adam da kalmadı. Varsa da çok az sayıda. Çünkü abi herkes birbirinin ardından bir şeyler yapıp herkes bir şeyleri görmezden gelebiliyor. Yani X birine yaptığın bir şeyi X kişi görmüyorsa o senin hakkın gibi görüyorsun garip bir şekilde. Ama maalesef bunlar da günümüzün gerçekleri. Soruyu bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam için sizlere mutluluk huzur ile mi yoksa gösteriş ile mi mümkündür? Neden diye sorduk. Mutluluk huzur ile mi yoksa gösteriş ile mi mümkündür? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Türkiye Akbayram ve Fırat Tanış gelsin. Her neyse diyelim, ardından Yusuf Baloğlu bizlerle birlikte olacak. Sen, ben diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, devam edelim sevgili Yıldız bizlerle birlikte. İyi geceleri, yayınlar çok geçmiş olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak vermekte. Hoş geldin önce gönlüme, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi bir yayın dilerim. Soruna cevabım, bence mutluluk gösterişten çok huzurlu olur. Çünkü gösteriş durumu insanlara kendimizi nasıl gösterdiğimiz yahut nasıl

nasıl göründüğümüzle ilgilidir. Huzur ise kendimizi nasıl hissettiğimizle. İnsan ne kadar zengin, başarılı veya gösterişli görünse de içinde huzur yoksa gerçek anlamda mutlu olması zordur. Hatta bence mümkün değildir. Bu benim eklemem olsun. Sevgilerimle demiş. Değil mi? Para mutluluk getirmiyor abi. Yani biz orta halliler olarak bu durumla kendimizi teselli ediyoruz. Yani paramız olsa biraz daha mutlu oluruz belki diye. Tabii belki hani bir şeyleri daha rahat elde etmek bir derece mutlu edecek. Ama bugün eksik olan o gün de eksik olacak ve her eksiği maalesef para yerine getirmiyor. Dolayısıyla gösteriş mutlu eder mi? Belki. Ama kalıcı bir mutluluk mu? İşte orada kocaman bir hayır. Dolayısıyla kalıcı bir mutluluk arıyorsan parayla işin olmayacak abi. Parayla işi olan adamla da işin olmayacak. Böyle de bir durum var. Gerekirse yalnız kalacaksın. Sevgili Zuhal ablamız bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih, hoş geldin. Sefalar getirdin. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Bülent abimiz aynı zamanda bugünün sorusunun sahibi, uzunca bir mesaj yazmış. Ben ona geçmeden bir güzel eser daha dinleyelim. Ben de şöyle bir soluklanayım. Ardından devam edelim, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Bülent abimizin bir mesajı, sorumuza da bir cevabı var. Melih'im hayırlı geceler, geçmiş olsun kardeşim. Herkes hasta, ben daha yeni iyi oldum. Bu güzel programında bana yer verdiğin için, bu geceki soruyu bana sordurduğun için çok teşekkür ederim. Sorduğum soruya ben de cevap vermek istedim. Gösteriş tamamen dış kaynaklı, geçici ve başkalarının onayına bağımlı bir tatmin sunarken, huzur insanın kendi iç dünyasında vicdanıyla ve hayatla uzlaşmasından doğan kalıcı bir dinginlik demektir. Gösterişle inşa edilen bir hayat bir vitrinden ibarettir ve içi genellikle huzursuzlukla doludur. Değil mi? Yani her şeyin var ama huzurun yok. Bunu da dibine kadar belli ediyorsun. Gerçek ve sürdürülebilir bir mutluluk ise ancak insanın iç huzurunu sağladığı insanın kendi derinliklerinde bulduğu o sağlam temel üzerine kurulabilir. Özetlersem, gösteriş vitrine konan geçici bir ışıkken, huzur insanın içini ısıtan ve hiç sönmeyen bir meşaledir. Abi ne güzel söz be. Huzurun yerindeyse her şeyin geçeceğine inanıyorsun ya. Yani ben bunu uzun süredir sevgili gönüldaşım sayesinde yaşayan, test eden birisi olarak söyleyebilirim. Yani geçmişte sorulsa böyle değildi ama bugün için gerçekten böyle. Ona da çok teşekkür ediyorum bana bu güzel hisleri yaşattığı için. Demiş ki bir şarkı rica edeceğim. Erdal Bağcı'dan Esmer Yarim. Öncelikle kendime, sana ve kulağı sende olan tüm gönül dostlarına armağan olsun. Rabbime emanetsiniz demiş. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu saatin son çalışması sevgili Bülent abimizin isteği üzerine gelecek. Erdal Bağcı Esmer Yarim diyelim ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: yakışır. Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, kaldı bir saatimiz. İnşallah onu da hızlı bir şekilde atlatacağız. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sırada bir Rafet Erroman çalışması var. Bir ara verelim diyelim, ardından velet gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınızı tercüman olmaya çalışalım.

Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Bedo bizlerle birlikte olacak. Sevdalar diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Yani hadi oradan dedin, orada kalaydın, yakacağım bizi baba, gözünü seveyim ya. Şurada konuşamıyoruz diye iki şarkı verelim dedik. O da bizi patlatacak. Allah'tan tam zamanında yetiştim. Efendim artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Şarkıların hepsini her zaman sonuna kadar dinleyebilme fırsatımız olmuyor. Dolayısıyla bazen böyle anlık müdahaleler gerekebiliyor. Sorunun bendeki cevabını bu akşam sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü ben oraya girdiğimde uzun uzun konuşuyorum. Yaptığım her yorum bir cevap aslında. Var mı aşktan ötesi diyelim. Karaf gelsin ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Karaf kulaklarımızdaydı. Var mı aşktan ötesi dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Valla aşkı hep bir boş görüyorlar. Yani hayatını aşk mı kurtaracak, şöyle mi böyle mi vesaire diye. Belki hayat kurtaramaz ki onu yapabilecek Yaradan'dan başkası yok. Ama hayatını güzelleştirebilir abi. Bu da her şeye değer bence. Yani bir şeylerin illa hayat kurtarmasına falan gerek yok. Zaten aşk ve hayattaki birçok şeyden, işte hayatını kurtarmasını beklemek çok ekstra bir beklenti. Dolayısıyla şayet durum buysa biraz kendimizi sorgulamak lazım diye düşünen taraftayım. Evet, programın yaklaşık olarak son yarım saati içerisindeyiz. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğimiz WhatsApp hattınız. Sıradaki çalışmayı sevgili Nurullah Bey'e armağan etmiş olalım. Murat Boz ve Melek Mosso bizlerle birlikte olacak. Kolay değil diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: Bioneva.
1: Melek Mosso ve Murat Boz kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bu akşamları, yani hasta olduğum dönemleri, konuşamadığım dönemleri, dönüşte daha çok konuşmak için deşarj oluyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Yani ben program yaptığım süre içerisinde koparan şovda da burada da en çok duyduğum şeylerden bir tanesi işte özellikle koparan şov için bakıldığında işte şarkı bitsin ne zaman konuşacağını merakla bekliyoruz. Ya da işte burası için bakıldığında kitabın orta yerinden konuştun. Ya da efendime söyleyeyim ne çok konuştun tarzı şeylerdi. Dolayısıyla bazen bir kendini ister istemez sessiz moda alıyorsun. Hele buradan çıkışta konuşacak halin hiç kalmıyor. Yani iyi kötü bir konuşmaya çalışıyorsun. Ama mikrofonun başından ayrıldığında yani beni tanıyanlar derler mikrofonda ayrı, normalde apayrı bir insansın, bambaşkasın diye. Gerçekten bambaşka oluyorum. Hatta neredeyse az önce bambaşka olacaktım. Metin Göç gelsin, eski sen diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Son bir isteğimiz var. Sevgili Serpil şu anda bizlere kulak veriyor. İyi geceler, geçmiş olsun Melih, umarım bir an önce toparlarsın. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Fatih Büyüktepe'den gel bir yaz akşamı çalışması tüm dinleyenlere gelsin demiş. Hemen aldım listeye. Normalde belki yetişmeyebilirdi ama bugün minimum seviyede konuştuğumuz için bu güzel eseri de yetiştirebildik. Ben ilk kez dinliyor olacağım. Gel bir yaz akşamı diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İki güzel eser daha dinleyelim, ardından veda için buralardayız. Bir tanesi Boise'den gelecek. Diğeri de benden bütün dinleyenlerimize sürpriz olsun. İki güzel eser ardından veda için geliyoruz. Haydi bakalım.

0: Bionefam.
1: Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sırada çok güzel bir çalışma var. Programın öncesinde listeyi alırken de defalarca dinlediğim çalışmalardan bir tanesi. Uğur Işılak bizlerle birlikte olacak. İçime sor diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Hastaydık falan ama şükür ki bugünü de bitirdik. Veda çalışmamızı gönüldaşımla birlikte beni dinlemekte olan sevgili Simge ve Esra'ya armağan etmek istiyorum. Yani normalde bu şarkı formatıma uymuyor ama akustik versiyonunu buldum. Bir şekilde formata uydurdum. En olmadı Beethoven gibi ben söyleyeceğim zaten. Abi çocuk ne patladı ya? Kendi patladığı yetmedi, şarkıyı da hadisenin yerine patlattı. Ama tabii ben bu topa girer miyim, girmem. Dünkü Emrah taklitinden sonra

Efendim Hadise bizlerle birlikte olacak. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında ve inşallah hastalıksız bir şekilde görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

0: קצר.
1: Şuradan bir şey vermiyor. Yani bir saat sonra. Neyse şuna da bırakabilirsiniz.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.